ne olacak şimdi? Kim? Kim kurtaracak bizi? Kaybettik kendimizi. Keşke burada olsaydın. Keşke burada olsaydın. Keşke. Bir Ali olamadım. Bir Hamza olamadım. Belki bir Seyhan'ın olurdum da keşke burada olsaydın. Keşke. Keşke. Keşke. Keşke burada olsaydın. Hep yanımda kalsaydın. Sana Habibim derdim. Bir Mus'ab'ın olurdum. Bir Mus'ab'ın olurdum. Bir Mus'ab'ın olurdum. Allah'ın ve meleklerinin selat ve selamı senin üzerine olsun ey rahmet peygamberi, ey rahmet peygamberi.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7.

Elbette İslam davasını omuzlamanın da bir bedeli olduğunu takdir edip kabul etmek lazım. Sorumluluğa razı olmak, hele de talip olmak, bireysel olarak bazı şeylerden yoksun olmayı, bazı zorluklara ve zahmetlere katlanmayı beraberinde getirir. Bu zorluklar, zahmetler, mahrumiyetler sırf o sorumluluğun karşılığı, fiyatı ve pahasıdır. Ayrıca o sorumluluğu icra ederken o makama layık bir şekilde davranmak için de bir bedel ödemek gerekecektir. Ancak ondan sonradır ki Allah-u Teala o sorumluluğa talip olmak için yapılan yatırımı o konuma sahip olduktan sonra en iyi şekilde temsil etmek için gösterilen çabanın zor olmasının karşılığını hem dünyada hem de ahirette verir.

0: ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen Yunus'un, en gür sada İslam'ın sedası olacaktır diyen Said-i Nursi'nin, mücadelem yalnızca din ve Allah içindir diyen Şeyh Said'in, Hasan el-Benna'nın, Şeyh Ahmet Yasin'in, Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un ve Hüseyinlerin sesiyle sizlere sesleniyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizin sesiniz olmaya, hakkı hakikati Allah'ın izniyle haykırmaya devam ediyoruz.
1: Kervan FM 93.7.
2: İzzetli duruşuyla

sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki, onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu.

herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu anla. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ

قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون.

ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير

ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولا

يوم لا

شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم.

وفضلناهم على العالمين وآتيناهم

ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-yı Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

Özgürlük menşurum kanatlarındır. Toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım, yoğumsun, ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Göklerim, yerlerim, dağım, denizim, yanım, yönüm, solum ve sağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Övüncüm, şerefim, sözüm, şiirim, saklım, gizlim, köşem, bucağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında, zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin.

Doğruyu söyleyen dost gerek bana. Konuş ey musalla, sustuğun yeter. Sen sustukça kalbim taştan da beter. Gafletin adını koymuşum kader. Zor gelse de gerçek nefsimden yana. Doğruyu söyleyen dost gerek bana. Yaşadın kim bilir ne kahırları, taşıdın bunca kör ve sağırları. Konuş ey musalla, dök şu sırları. Gör ki bıkmışım ben riyadan yana. Doğruyu söyleyen dost gerek bana. Nerede o taçların mağrur başları? Ahu gözdelerin hilal kaşları. Susmayın, konuşun mezar taşları. Bir daha dönemem ben bu cihana. Doğruyu söyleyen dost gerek bana. Hani ölümlere alkış tutanlar, o çağdaş kuklalar, o kahramanlar. Ey mezar taşları, nerede o canlar? Beni bırakmayın nefse şeytana. Doğruyu söyleyen dost gerek bana. Zengin muteber mi yine fakirden? Kimler sınıf geçti hakka zikirden? Biraz anlatın şu münker nekirden. Bir daha izin yok bu imtihana. Doğruyu söyleyen dost gerek bana. Sen ey toprak ana, nedir bu sükut? Kararan kalbime biraz ışık tut. Tabut mu beşiktir, beşik mi tabut? Ölüm doğum mudur de toprak ana. Doğruyu söyleyen dost gerek bana. Ey yeşil yazmalı yorgun sevgili, nasıl da gerçekçi zamanın dili. Artık yakın diyor vuslat menzili. Müşfik kollarını aç toprak ana. Aç ki haşre kadar dost gerek bana.

belki size sizden daha yakın bir yerde hakla çarpan kalbinizin her atışındayız. Çünkü Kervan FM yüreğinizin sedası.

Yusuf. Daha düne, ne dünü, daha bu kuşluk vaktine kadar annem sanarak kendime bir sığınak, bir sütlü pınar umarak, gah kapılardan kovularak, gah kapım çalınarak her gölgeye sığınmak istedim. Annemi ararken adım Ebru'ya çıktı. Oysa annem marife gelir, harfi tariflidir, yüzüm ak. Adem'den bu yana ona hıyanet etmedim. Toprağın zehrini arıtarak nasıl gelişirse zakkum, öyle gelir kokusu annelerin. Anne kokusu birdenbire gelir, Eyyub mahvının mes'ud mealidir. Annem şahitli, bir sabah namazı vakti gibidir. Anne, işte gene suçüstü hazırlıyorlar bana. Mürşit, kendisine sürekli ihanet edilen adam demektir. Annem cennettedir. Bakire ve her zaman 25 yaşında. Yusuf sonraki iştir. Sondan bir evveldir. Yusuf bir adamın bir lacivert gömlekten ilk kez anne kokusu almasıdır.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
2: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohut.

0: Çusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 2727.
1: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
3: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Kur'an'dan öğütler. Bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, Levh-i Mahfuz'da yazılıdır. Hud Suresi 6. Kıymetli dinleyiciler, Yüce Rabbimiz bu ayette insanlar dahil bütün canlıların rızıklarının kendisine ait olduğunu belirtmektedir. Yeryüzünde sürünen, hareket eden, yürüyen, sularda yüzen, gökyüzünde uçan veya başka şekillerde hareket eden büyük, küçük, görünebilen veya görülemeyen bütün canlıları yaratan ve rızıklarını veren Allah'tır. Allah'ın güzel isimlerinden biri de çok rızık veren anlamına gelen Rezzak'tır. Rızık verenin kendisi olduğunu belirten Yüce Rabbimiz, başka ayetlerde de buna vurgu yaparak şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah, Rezzak, rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Buyuruyor ayetlerinde. İşte bu meallerini verdiğimiz ayetlerden de anlaşıldığı üzere rızkı veren Yüce Rabbimizdir. Ancak bu yaratılan rızkı elde etmemiz bizim gayretimize bağlıdır. Yoksa bunu nasıl olsa rızkım Allah'a aittir. Benim çalışmama gerek yok. Rızkım ayağıma gelecektir şeklinde anlamak yanlıştır. Bu yanlışlığın uzantılarını her ne kadar yaygın olmasa da toplumda zaman zaman görmekteyiz. Maalesef kimi insanlar Allah'a tevekkül ile rızık için gayret göstermeyi birbirine zıt gibi anlamaktadırlar. Oysa ki burada herhangi bir zıtlık bulunmadığı gibi tam tersine bu iki kavram arasında ince bir uyum vardır. O da insanın rızkına ulaşmak için elinden gelen tüm gayreti göstermesi ama sonucu Allah'a bırakıp ona tevekkül etmesidir. Rızkı verenin Rabbimiz olması bizim çalışmadan, rızkımızın peşinde koşmadan, rızkımızın ayağımıza geleceği anlamına gelmiyor. Tam tersine insan için ancak çalıştığı vardır ayeti gereğince, rızkımızı temin için çalışmamız, gayret göstermemiz yine Yüce Rabbimizin emridir. Bizler var gücümüzle çalıştıktan sonra sonucu Allah'a bırakır, ona tevekkül ederiz. Canlı varlıklardan insan, rızkını kendi akıl ve iradesini kullanarak elde eder. İnsan dışındaki canlılar ise yine Allah tarafından kendilerine verilen içgüdü ile bu rızıklarını ararlar ve Rabbimiz de onların rızıklarına ulaşmalarını kolaylaştırır. Kıymetli dostlar, kişinin herhangi bir sebebe başvurmadan rızkının ayağına gelmesini beklemesi dinimize göre doğru değildir. Bir kimsenin çalışmadan rızkının ayağına gelmesini beklemesi miskinlik ve tembellikten başka bir şey değildir. Dinimize göre doğru olan davranış, insanın çalışarak bir iş için gerekli olan altyapıyı yerine getirdikten sonra Allah'a tevekkül edip rızkının ve kazancının artması için dua etmesidir. Yüce Allah her canlı için yaratılışına uygun rızık yaratmış ve canlılara rızık elde etme yollarını öğretmiştir. Biz insanlar da Allah'ın bizler için var ettiği rızkı kazanmak için yeryüzüne dağılıp çalışmak zorundayız. Yüce Rabbimiz insanlara akıl ve irade, hayvanlara da içgüdü vermiştir. Bizler aklımızı ve irademizi kullanarak çalışıp kazanmak için rızkımızın peşinde koşarız. Zira Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar bunu gerektirir. Bu anlayış doğrultusunda dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta da gerek yaptığımız işte, gerekse alışverişimizde kazancımızın helal yoldan olmasına dikkat etmektir. Nitekim Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin.
Evet, bu ayetleri aklımızdan çıkarmadan rızkımızı helal yollardan kazanmalı ve haramlara sapmamalıyız. Bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Kur'an'dan öğütler.

burası. Böyle başladı hayat. Bedel derin, kuşattı kül renginde parmaklıklar. Biliyorum, duyuyorsun sürüp giden sevdaları. Çarpıp duruyorsun içindeki iceberg'e.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 0819 0532 554 6303. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Allah'ın nimetlerinden kendilerine vermiş olduğu şeylerle sevinmektedirler. Henüz arkalarından kendilerine yetişememiş olanlara hiçbir korku olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.

0: Burası Kervan FM 93.7.
1: Çark edip durma öyle. Maksuda eremezsin. Yerinde kalmayınca meyveyi deremezsin. Varan sebatla vardı. Gidip menzile erdi. Sen sebat etmeyince dost yüzü göremezsin. Yollar uzun ve yaman, yolcuya azık iman. İnançla gerilmezsen cennete giremezsin. Köprü yıkık, yol bozuk, elden tutan kimse yok. Hakka gönül vermezsen öteye geçemezsin. Derin dere, sarp yokuş, hak erine hepsi hoş. Hakla hemhal olmazsan yayını geremezsin. Varanlar vardı çoktan, varlığa erdi yoktan. Yok olmayınca sen huzura yüz süre.

Bir destandır Susa, yiğitlerin kanıyla yazılan. Yarım kalan bir ezan, baharında biten bir gençlik sabahı ve amin seslerini bölen zulmün yaygarası. Yüreği yanık bir ananın feryatı, dört evladını gömen bir ananın gözyaşı. Sizin hiç dört evladınız öldü mü birden? Ağıtının ilk ve son mısrası. Yarım yamalak bir mersiye, kurşunlanmış, kana bulanmış bir şiir ve bir camidir geriye kalan kan gölü avlusuyla haziran sıcağında. Ve dört gülüne, dört yiğidine, dört şehidine ağlayan bir ananın hasreti, gözyaşı, kavuşma isteği. Bir sorudur arşa yükselen, kana bulanan bedenlerden. Bu neyin kini Allah aşkına? Bu neyin intikamı? Ezan mı suçumuz? Nurlu yüzlerimiz mi? Hidayet dolu rehberlerimiz mi? Küfre inat yükselen güneşimiz mi? Camiler mi? Kur'an halkası mı? Yoksa Hüseyin olup Hüseyince yaşamak mı suçumuz? Sormaz mı bize de Yaradan, neden, neden, neden vuruldunuz? Biz susalım, sen konuş ey Haziran. Nereye düştü Hüseyin can? Kaç kurşun soğuttu naif bedeni? Ya da anlat bize Hacı Ahmet'i, oğlu Emin'i. Baba mı yoksa oğul mu önce can verdi? Hangisine daha çok ağladı Susa'nın validesi? Said'e mi? Mekki'ye mi? Medeni'ye mi? Yoksa en küçüğü Zeki'ye mi? Hangisine yanmaz ki ana yüreği? Anlat ey Haziran, neresinden vuruldu şehit Adnan? Ne yana savruldu Muhammed Ali Can? Haber ver bize ey Haziran, hemen mi şehit oldu Melle Abdülhalık İmam?

Anlat bize iki yüzlü mürtetlerin haki urbalarını, make-up ayakkabılarını, keleş taşıyan kalleş yüreklerini, kara yüzlü zalimin kara satılmış askerlerini. Anlat ey Haziran, kapanan kapıları, anlat kapısını açmayan nasipsiz komşuları. Susanın o geceki yalnızlığını, garibanların bir bir can verişini. Anlat zalim vururken sessiz kalan, hatta alkış tutan Müslümanları. Anlat Susan'ın Şıbı'yı Ebu Talip'çe yalnızlığını. Anlat da duysun alem, belki utanır da yazar insaflı birkaç kalem. Anlat anaların ağıtını, susma ey Haziran. Mürtedlerin kurşununu, satılmışların eli keleşli kapı kullarının meşhet düşmanlığını. Komşunun komşuya, hatta makbere bile olmayan insanlığını. Anlat zalimin zindanını, zalime sığınan, korucuyum deyip meşhedi yıkanları. Anlat ey sıcak mevsim, Susan'ın gözyaşlarını ya da ümmetin yeni utanç sayfasını. Ya da sen sus ey Haziran, ebabiller konuşsun. Allah'ın askerleri, şehitlerin yiğit kardeşleri. Gece değil, gündüz gelen bu asrın Hüseyinleri. Görsün zalimler dar etmek neymiş alemi. Görsün zalimler kurşunlamak karşılıksız mı mescitleri. Görsün zalimler mazlumları katletmenin bedelini. Susan'ın, Farki'nin, Ahmet'in, Batman'ın ebabillerini. Görsün mürtetler Hüseyin'in askerlerini, Veli'nin yiğitlerini ve çözülsün dizlerinin bağı, dizüstü çöküp yalvarsın artık zalimler. Bir meşhedi var artık memleketin. Semasında tevhid sancağı, bağrında şehitler, bağrında yiğitler, bağrında agitler, beheşte Susa, bağrında Hüseyinler. Biz susalım, sen de sus ey Haziran. Haykıran Susa olsun. Haykırsın zalimin alçak yüzüne. Yağdırsın cehennemi susalı çocuğun dili. Müjdelesin susalı çocuk zalimi. Cehennem olsun zalimin hediyesi. Biz susalım, sen haykır susalım. Sen haykır alem sussun susalım. Sen haykır susalım, cehennem duysun. Sen haykır susalım, cehennem zalime yurt olsun. Jibu zalimi hünkari, biji cehennem. Jibu zalimi hünkari, biji cehennem. Jibu zalimi hünkari, biji cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem.

ve Susa şiarı olsun ümmetin. Ne haziranlar eritsin sevgimizi, ne de ocak dondursun muhabbetimizi. Nisyan bürümesin yüreğimizi. Ne Karacadağ şehitlerini, ne Beykoz'u, Van'ı, Selahaddin'i, ne de Susa'yı unutturmasın bize alemlerin.

Susma, haykır, susalım. Yaşat cehennemi zalimler için. Jibo zalimi hünkari, biji cehennem. Jibo zalimi hünkari, biji cehennem. Jibo zalimi hünkari, biji cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Ve hamdolsun Rabbine alemlerin, bizleri kıldığı için kardeşi şehitlerin.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7000 lira.

0: 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
2: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Memur Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Gazze'ye karayoluyla ulaşmayı amaçlayan uluslararası yardım organizasyonu kapsamında Libya'da yürütülen hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan saldırılara dikkat çeken Yıldız, dünyanın birçok ülkesinden farklı inanç ve milletlerden aktivistlerin Sumut organizasyonu çatısı altında bir araya geldiğini ifade etti. Daha önce deniz yoluyla gerçekleştirilen yardım girişimlerine değinen Yıldız, 2. Sumut filosunda yer alan 20 Türkiye vatandaşından 10'unun Eğitim Birsen Şube Başkanı, birininse Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söyledi. Uluslararası sularda saldırıya maruz kaldıklarını ifade eden Yıldız, ardından karayoluyla yeni bir organizasyon oluşturulduğunu belirtti. Libya'dan başlayacak kara konvoyunun Mısır üzerinden Refah sınır kapısına ulaşmasının hedeflendiğini kaydeden Yıldız, kendisinin de Memur Sen'e bağlı 4 şube başkanı ile birlikte organizasyona katıldığını söyledi. Yıldız, yaklaşık 10 gündür Libya'da çeşitli eğitim ve hazırlık süreçlerinin sürdüğünü belirtti. Bölgedeki güvenlik risklerine de değinen Yıldız, Libya-Mısır hattında çeşitli silahlı grupların bulunduğunu ve güzergahın zorlu şartlar taşıdığını söyledi.
2: Fars Haber Ajansı, yayımladığı bir belgeyle İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın Hürmüz Boğazı'nı sigorta sistemi üzerinden yönetmeyi hedefleyen bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu. Belgede planın amacının savaş dışı koşullarda diğer ülkeler tarafından kabul görecek bir mekanizma oluşturmak ve İran'a boğazı yönetme imkanı sağlamak olduğu ifade edildi. Belgede ayrıca söz konusu planın İran'a istihbarat denetimi yapma ve farklı ülkelere ait gemilerin hareketlerini ayırt etme imkanı kazandıracağı belirtildi. Belgede düşman gemilerinin bu boğazdan geçişi nedeniyle İran'ın uğradığı zarar sebebiyle Hürmüz Boğazı'nın yönetimi sonsuza dek İran'ın elinde kalacaktır ifadelerine yer verildi. Bu çerçevede İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, önceki günlerde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın şu anda ABD saldırıları ve uygulanan abluka nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Arakçı, İran'ın boğazı tüm ticari gemilere açık kabul ettiğini vurguladı. Abbas Arakçı, BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada ticari gemilerin İran Deniz Kuvvetleri ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti ve Tahran'ın deniz trafiğine herhangi bir engel koymadığını ifade etti. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na abluka uyguladığını belirten Arakçı, "Umarız dayatılan yasa dışı abluka kaldırılarak bu durum sona erer," dedi. İran İslam Cumhuriyeti ise Hürmüz Boğazı konusunda pazarlığı reddediyor. İranlı yetkililer, savaş sonrası Boğaz'daki durumun artık eskisi gibi olmadığını belirterek, deniz trafiğinin yönetimi için yeni bir mekanizma başlattıklarını vurguluyor.
3: Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi. Teklife göre, kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Öte yandan Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkili olacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Bu kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmeyecek. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek. İstisna kazanç ve iratlara ilişkin gider ve maliyetler, vergiye tabi kazanç ve iratların tespitinde dikkate alınmayacak. Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı. Bu istisna, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, söz konusu 3 ve 5 katlık sınırları 1 kata kadar indirmeye veya 2 katına kadar artırmaya yetkili kılındı. Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle, şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yolcu haklarına yönelik yapılan düzenlemelere işaret ederek, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik dedi. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesinin de zorunlu olduğunu kaydeden Uraloğlu, otobüs firmalarının ücret tarifelerini bakanlığa önceden bildirebilmesine imkan sağlandı. Firmalar, azami bir ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek ve gerekli durumlarda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek ifadelerini kullandı. Binlerce mağdurun yıllardır beklediği öğrenci affı geliyor. AK Parti grubunun hazırladığı düzenlemede sona yaklaşıldı. Düzenleme ile Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin eğitimlerine devam edebilmesi öngörülüyor. Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de başvuru yapabileceği belirtilirken, af düzenlemesi hazırlık sınıfından ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını da kapsıyor. Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtilirken, puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecek. Ayrıca aftan yararlananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı da olasılıklar arasında yer alıyor. Taslakta azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine de başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için 2 ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek. Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, mecliste düzenlediği basın toplantısında tam kapsamlı bir öğrenci affı talebini gündeme taşımıştı. Dinç, kapsamlı öğrenci affı talebiyle ilgili Meclis Genel Kurulu'na kanun teklifi sunmuştu. Yeni düzenleme ile disiplin cezalarının güncellenmesi de öngörülüyor. Terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan, üniversitelerde şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart asan ve dağıtanlara disiplin cezası da verilecek. Bu öğrencilere bir yarı yıl uzaklaştırma verilmesi gündemdeki yerini koruyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 64 kentte dolandırıcılık, kumar ve bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlediklerini açıkladı. Açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 1021 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 319'u tutuklanırken 48 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Kartal Köyü'nde incelemelerde bulundu. Demir, Kartal Köyü'nde depremzedelerle bir araya gelerek köyde yaşanan mağduriyetleri gündeme taşıdı. Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çalışmaları yerinde incelemesi çağrısında bulundu. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Kartal Köyü'nde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini bizler de, köylülerimiz de yetkililerden bekliyoruz dedi. Gazze'deki sağlık kaynakları, Siyonist rejimin yaklaşık 2 yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarda şehit sayısının 72.757'ye yükseldiğini açıkladı. Aynı kaynaklar, saldırılarda yaralananların sayısının da 172.645'e ulaştığını bildirdi. Son Siyonist saldırılarda Gazze'deki hastanelere 13 şehidin naaşıyla 57 yaralının ulaştırıldığı aktarıldı. Şehitlerden birinin daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. 11 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana ise Gazze'de 870 Filistinlinin şehit olduğu, 2543 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca enkaz altından çıkarılan 771 naaşın kayıtlara geçtiği bildirildi. Yetkililer, işgalcilerin saldırıları ve yıkım nedeniyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında veya sokaklarda bulunduğunu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin birçok bölgeye ulaşamadığını ifade etti. Öte yandan çöken bir binada bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, böylece bina çökmesi kaynaklı can kaybının 30'a yükseldiği kaydedildi.
2: Kurban Bayramı öncesinde Kars, Erzurum, Ardahan, Çorum, Tokat ve Amasya gibi çeşitli illerden Ankara'ya gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı. Tüm Kasaplar ve Et Üreticileri Derneği Başkanı Sebahattin Bulut, burada kurbanlıklarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Bulut, kurban pazarında kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı. Kurbanlıkların kesilmesinin ardından hisselere nasıl ayrılacağı ve kesim yerlerinin püf noktalarını göstererek anlatan Bulut, kesim işinin ehli insanlara verilmesinin önemine vurgu yaptı. Şanlıurfa'da aile yapısının korunması ve çocukların zararlı içeriklerden uzak tutulması için Temiz Ekran Hareketi kapsamında ortak basın açıklaması düzenlendi. Şanlıurfa Aile Platformu ve Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde gerçekleşen program, Cuma namazı sonrası Dergah Camii'nde yapıldı. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen açıklamada, ekranlar üzerinden yayılan kültürel yozlaşmaya karşı toplumsal duyarlılık çağrısı yapıldı. Programda şiddeti, bağımlılığı ve ahlaki yozlaşmayı normalleştiren içeriklerin toplum yapısını olumsuz etkilediği vurgulandı. Açıklamada özellikle çocuklar ve gençlerin dijital içeriklerden doğrudan etkilendiğine dikkat çekilerek daha sorumlu bir yayın anlayışı çağrısında bulunuldu. Etkinlikte konuşan Ahmet Mevlüt Balıkçı, ekranlar üzerinden kültürel emperyalizmin yayıldığını söyledi. Balıkçı, şiddetin, suçun ve mafyanın özendirildiği yapımları istemediklerini belirterek ilgili kurumları göreve davet etti. Açıklamada ayrıca Siyonist işgal rejimini destekleyen firmaların yüksek reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi. Programda konuşan Haşim Bingül ise toplumsal değerlerin aileyi ayakta tutan en güçlü zemin olduğunu belirtti. Bingül, ekranların özgür olduğu kadar toplumsal etkilerden de sorumlu olduğunu vurguladı. Açıklamanın sonunda vatandaşlar Temiz Ekran Hareketi manifestosunu sosyal medyada paylaşmaya ve harekete destek vermeye davet edildi.
0: Haberleri dinlediniz.
4: Bütün aleme kitap nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin mürekkebidir. Bütün aleme ağaç nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o ağacın hem çekirdeği hem de meyvesidir. Bütün kainata canlı nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o canlının ruhudur. Bütün dünyayı insan tasavvur etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o insanın aklıdır. Bütün dünyayı cennet kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o cennetin en güzel bülbülüdür. Bütün dünyayı saray kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o sarayın haşmetini tanıtan rehberidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün resullere şehittir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün enbiyanın imamıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün asfiyanın serveridir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün Allah'a yakınların en yakınıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en mükemmelidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanların en olgunudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en kusursuzudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanlığın tek umudu.

Çok hesap bozacak bu gelişimiz. Zalimi savurur bu esişimiz. Hak ile beraber dik geçişimiz çok uzak değildir. Gün gibi yakın.

Yine dağların sevdası düştü yüreğime anne. Kurşunların sevdası. Zulümlerden bıktım, usandım. Yüreğim kanıyor anne. Kara bulutlar bir sağanaktır tutturmuş gider. Dünya zulüm, zulüm kokar anne. Bir bahar düşlüyorum anne. Gözlerimiz güneşe doymuş, ışıl ışıl. Şehadet rüzgarına kapıldık. Yüreğimiz göçüyor anne. Bu savaş bitecek. Bu savaş bitecek. Hem de karanlığa kalmadan anne.

ve 29 Ekim 1987. Hilal de can evinden vuruldu. Yaprak yaprak düştü şehit kanlarının karıştığı toprağa. Görün dağlar, görün nasıl döne döne savaşıldığını. Görün sözlerinde duranları ve sonrakilerin nasıl sözlerinde durduklarını.

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

Her lütfu boş ikram mı sanırsın? Yarım yamalak yaşantınla kulluğu hakkıyla yaptığını mı sanırsın? Bütün ömrünü başıboş kayıtsız mı sanırsın? Ölümün öldürüldüğü diyara varılmaz mı sanırsın?

Hazreti Ebu Bekir bile cehennemden çekinirken sen kendini cennetlik mi sanırsın? Yaptıklarını, yaşantını vicdanında bir tar. Acaba sen terazinin hangi kefesinde kalırsın?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat

0: 84 50 27. Adres: Çık Sorut Mahallesi, 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres: Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler, Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz: Küsket Sanayi Sitesi, 61 No'lu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
1: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça, Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz: Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres: Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres: Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 00.
0: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı.

0: Vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
1: Desa Dokuma Tekstil, takvim yaprağını sunar.
2: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 17 Mayıs. Günün ayeti. Kim işlediği zulümden sonra tövbe eder ve ıslah olursa, elbette Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Maide Suresi 39. Günün hadisi. Kulun tövbe etmesinden dolayı Allah-u Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Kaynak Buhari Müslim. Günün sözü. Kendisinden yüz çevirenin bile rızkını veren Allah, kendisine yönelene neler vermez ki? İmam-ı Gazali. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, Allah ismi şerifiyle yapılan deyimler. Cemalullah. Allah'ın cemali ve rahmeti demektir. Cemal, lügatta güzel olmak, güzel şekil ve suret demektir. Ayrıca herkesin bildiği renk güzelliği ve yumuşaklık anlamına geldiği gibi her uzvun mizaç ve yaratılışına uygun olan hüküm üzerine olması manasına da gelir. Cemalullah, cemali mutlak, cemali hak ve cemali ahadiyet şeklinde de ifade edilir. Cemal, iç ve dış güzelliğinin adıdır. Allah hakkında kullanıldığında onun rahmeti, lütfu ve bereketi ile tecelli etmesi, merhameti, bağışlayıcı olması düşünülür. Cemal, Allah'ın hoşnutluğu ve lütfu yahut bunlarla ilgili sıfatlardır. Bir bakımdan Cenab-ı Allah'ın zatına, sıfatlarına ve güzel isimlerine özellikle lütuf, rıza, rahmet, nimet, ilim, af ve ihsanla ilgili sıfatlarına cemal adı verilir. Allah'ın vahdaniyetine iman edip güzelliğine gönlünü bağlayan müminler, cennette Allah'ın cemalini doyasıya seyredeceklerdir. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Onlar Rablerine bakacaklar, onu göreceklerdir. Kıyamet Suresi 23-24. Güzel amel edenlere daha güzel mükafat bir de fazlası vardır. Yunus Suresi 26. Ayetleri Cemalullah'ın doya doya seyredileceğine delildir. Cemalullah'a kavuşma, Allah'ın emir ve yasaklarına tam manasıyla uyarak tevhid akidesine sarılmakla mümkündür. Allah'ın cemali, celalinden sonra gelir. Onun için mümin kullar, Allah'ın muhabbetini kalplerine yerleştirmekle nefislerini kötülüklerden arındırır ve Allah sevgisi dışında kalan her şeyi kalplerinden uzaklaştırırlar. İşte o zaman cemalullah'a kavuşmaları mümkün olur. Allah cemalini sevenlerine ihsan eder. Görüldüğü üzere cemalullah'a kavuşma, tevhidi kavramak ve Allah dışında her şeye hayır diyebilenin hakkıdır. Ehl-i sünnet akidesine göre müminler cemalullah'ı cennette göreceklerdir. Günün duası. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden, tenimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
1: Desa Dokuma Tekstil takvim yaprağını sundu. Desa Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve sarıcıya yan sanayi. Desa Dokuma Tekstil adres: Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No. 108. Telefon: 0546 725 5862.

Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Sen söylersin, söz içinde sözün var. Çalarsın, çırparsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var.

Yıllardan fil yılı, zulüm yılı, karanlık yılı, cehalet yılı. Diri diri toprağa gömülen bebeklerin feryadı, göğün tüm perdelerini yırtmış. Önünde meleklerin secde ettiği insan, taşlara, taşlaşan kullara secde eder olmuş. Tüm varlıklar şaşkın, çaresiz ve mahzun. Ne zamana kadar, söyle ey sevgili, ne zamana kadar sürecek bu hasret? Gel, gel ey İbrahim'in duası, gel, gel ey İsa'nın müjdesi. Ve küfrün bu en karanlık gecesinde bir yıldız parlıyor. İşte Ahmet yıldızı. Kainatta kutlu bir doğum sancısı. Yeryüzü aşkla, şevkle titremede. Zulmün sütunları tarumar. Küfrün gölü çöl oldu. Ateş gedelerde şeytanın ateşi baygın. Ve taşıverdi Mekke'den mübarek bir nur. Ey nur üstüne nur, salat, selam olsun sana. Ey Muhammed Mustafa.

Anamız, babamız, tüm varlığımız feda olsun uğruna. Ey Allah'ın sevgilisi. Ve bizler, ya Resulallah, seni anlattıkça güzelleşen sözlerden çiçekler derledik. Gerçi söz mahcup, çiçek mahcup, biz mahcup. Kabul etsin yüce Allah, şefaat ya Resulallah.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 7671 0533 577 8290. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Dinleyin, radyoya kulak verin. Göreceksiniz, farkına vardığınız çok şey olacak.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 05

0: Live Hospital civarı kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
1: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
2: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkan Kuyumcu.com.
3: Kervan Yapı olarak

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
3: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
4: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
5: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
4: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
6: Kervan FM'de reklamlar

söyleyemediğim söz ki ucu kırılan bir hançerdir elimde. Korsanlar kuşatıyor duygu memleketini. Dargın ve merhametsiz bir gecenin ardından çilekeş bir gündüzün ürkek karanlıkları fışkırıyor harflerin kapı aralığından. Hançer deli, harami, hançer ücra ve paslı. Gönül mahkum, yaralı, gönül tenha ve yaslı.

Ecza kokar toprağa girenlerin nefesi. Ölüm değilse nedir? Üstümüze dünyanın uzun bir zelzelede yıkılan meyhanesi. Sinemde alev alev tutuşuyor hülyanın, elmas bir küre gibi parlıyor.

Balığın bir kuş olup kanatlandığı yerde kahverengi beyaza tutunuyor yeniden. Mumyalanmış çehreler vuruyor pencereme. Pembe siyah bir tacı giymek üzeredir zaman. Yeşil ve kavun içi renklerin arasından. Sırça bir gelinliğin eteğinde bir bulut. Çölleşen ömrümüze yağmurlu bahçelerden. Coşkulu esintiler getiriyor yeniden. Bir örümcek kıskıvrak sarsa da aynaları. Söylemek istiyorum yüreğimde biriken köpüksüz ırmakları, sessiz çağlayanları.

Çiçek açmak üzereyken boyun büker ya hani. Güneş doğmak üzereyken tutulur içimizde. Beklenen bir atlıyı götüren fırtınalar kara bir haber gibi yayılır evimizde. Uzaktan bir kekliğe meftun olan avcının kurşunu tükenince yıkılan düşlerini, kimsesiz bir çocuğun gri gülüşlerini ruhumda düğüm düğüm taşıyarak sessizce söylemek istiyorum. Ama heyhat ki her söz yollarımda uzayan kapkaranlık bir gece.

Kainatın efendisini taşıdın sırtında. Onu bir kez düşte görebilmek için bizler yanarken, sen onun hizmetinde şereflendin be Kusva, Kusva. Keşke değişebilseydik bedenlerimizi. Sen ben, ben de sen olsaydım. Ne akıl, ne şuur, ne de başka şey isterdim. Bir ne olup da o nebiye hizmet etseydim.

ne böğürür ne de bir şey yerdim. Anasını kaybetmiş yavru gibi yolunu gözlerdim. Ne zaman binecek üzerime diye.

hangi hayvanat erişebildi senin makamına? Kim taşıyabildi ki kainatın en mukaddes emanetini senin kadar oluruyla sırtında?

Allah-u Teala mümin kullarını hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Kendi yolunda mücadele edenlere hidayet yollarını gösterir. İmtihan eder fakat en kritik ve muhtaç anlarında salih kullarını mucize ve ikramlarıyla himayesine alır. Yeter ki mümin inancını yitirmesin. Ateşe atılanı, balığın yuttuğunu yalnız ve yardımsız bırakmayan Allah hiç kimseyi unutmaz. Kalplerdeki gizliyi bilen Allah, İslam için mücadele veren bu uğurda belalara, musibetlere düçar olanları haşa unutur mu? Fakat müminleri dener, kafirlere de mühlet verir. Mükafat ve ikapların tecellisini yapılanların niteliğine göre dünya ve ahirete taksim eder. Allah'ın kanunları insanlar için böyle bir strateji koymuştur.

Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

Neredesin? Gözlerim yollarda kaldı anneciğim. Çok mu çok uzaklarda bir yerdesin? Neredesin? Neredesin? Neredesin?

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Hak yolun kervanı, Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

Hey dağlarım, gelin orta yerine kentin, kurulun, değişsin çehreyi rengi şehrin. Adalelerime mevzilenen acılarımı sunuyorum güneşe. Aşk ve acı bana can, benden yansır hayat. Gökyüzüne içimden ağır, köpüklü denizlerden aşıp alevin közünde harmanlanan sevdalar. Buğday kadar masum ve o kadar evrensel türkümüzü dalında kıvırdayan bir yaprak altından gökyüzüne okumak. Ve sonra habire emek her gün, beklenmedik beklentiler bir yana, büyüsün gövdesi yorgun nasırlı eller, büyüsün aynı güneşi emzirip iklimlere iklimimizden alın teriyle sunduğumuz ürünler. Çocuk ve başak, başakla dolunay, ciğerlerini azık doldurup yelelerinde umut gezdiren tay, mavi bir sızıyla uyanır Ebced'in yepyeni yüzüyle buluştuğunda hesaplar. Hey dağlarım, gelin orta yerine kentin, kurulun, değişsin çehreyi rengi şehrin.

herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: Pilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 24 98, 0532 426 94 92.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
5: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf

0: Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
1: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
2: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
1: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
2: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahinbey Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
5: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç. 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nice peygamberler vardır ki, Rablerine ihlasla ibadet eden birçok kimseler onlarla birlikte savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağ, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
3: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535-737-59-0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Dinle çocuğum. O çocuk kalbine hakkın taktığı, üstüne sellerce nurun aktığı ve Hazreti Muhammed'in yaktığı ahlak meşaleni söndürme sakın. Doğruluktan yana çeksen de çile, zilleti ne düşün ne getir dile. Yüreğinde kopsa tayfunlar bile, ahlak meşaleni söndürme sakın. Alın terin rızkın ile yoğrulsun, adaletin servetine tac olsun. Çünkü sen Allah'ın sevdiği kulsun, ahlak meşaleni söndürme sakın. Gösterme şu dünya hırsına meyil, parayı put yapan nefsine değil. Sen yalnız Cenab-ı Allah'a eğil, ahlak meşaleni söndürme sakın. Bakma cehaletten batıldan yana, ilim denizinden iç kana kana. Karanlık düşmandır aydın insana, ahlak meşaleni söndürme sakın. Vatan bedelini canla biçenler, şehadet tasından şerbet içenler, seni seyrediyor arşa göçenler, ahlak meşaleni söndürme sakın. Ömür insan için onur savaşı, ölüm hakka giden bir yolun başı. İslam bayrağını mahşere taşı, peygamber ruhunu incitme sakın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882

0: 95 54 0535 431 0284. Adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Memur Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Gazze'ye karayoluyla ulaşmayı amaçlayan uluslararası yardım organizasyonu kapsamında Libya'da yürütülen hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan saldırılara dikkat çeken Yıldız, dünyanın birçok ülkesinden farklı inanç ve milletlerden aktivistlerin Sumut organizasyonu çatısı altında bir araya geldiğini ifade etti. Daha önce deniz yoluyla gerçekleştirilen yardım girişimlerine değinen Yıldız, 2. Sumut filosunda yer alan 20 Türkiye vatandaşından 10'unun Eğitim Birsen Şube Başkanı, birininse Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söyledi. Uluslararası sularda saldırıya maruz kaldıklarını ifade eden Yıldız, ardından karayoluyla yeni bir organizasyon oluşturulduğunu belirtti. Libya'dan başlayacak kara konvoyunun Mısır üzerinden Refah sınır kapısına ulaşmasının hedeflendiğini kaydeden Yıldız, kendisinin de Memur Sen'e bağlı 4 şube başkanı ile birlikte organizasyona katıldığını söyledi. Yıldız, yaklaşık 10 gündür Libya'da çeşitli eğitim ve hazırlık süreçlerinin sürdüğünü belirtti. Bölgedeki güvenlik risklerine de değinen Yıldız, Libya-Mısır hattında çeşitli silahlı grupların bulunduğunu ve güzergahın zorlu şartlar taşıdığını söyledi.

0: Fars Haber Ajansı yayımladığı bir belgeyle İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın Hürmüz Boğazı'nı sigorta sistemi üzerinden yönetmeyi hedefleyen bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu. Belgede planın amacının savaş dışı koşullarda diğer ülkeler tarafından kabul görecek bir mekanizma oluşturmak ve İran'a boğazı yönetme imkanı sağlamak olduğu ifade edildi. Belgede ayrıca söz konusu planın İran'a istihbarat denetimi yapma ve farklı ülkelere ait gemilerin hareketlerini ayırt etme imkanı kazandıracağı belirtildi. Belgede düşman gemilerinin bu boğazdan geçişi nedeniyle İran'ın uğradığı zarar sebebiyle Hürmüz Boğazı'nın yönetimi sonsuza dek İran'ın elinde kalacaktır ifadelerine yer verildi. Bu çerçevede İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, önceki günlerde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın şu anda ABD saldırıları ve uygulanan abluka nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Arakçı, İran'ın boğazı tüm ticari gemilere açık kabul ettiğini vurguladı. Abbas Arakçı, BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada ticari gemilerin İran Deniz Kuvvetleri ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti ve Tahran'ın deniz trafiğine herhangi bir engel koymadığını ifade etti. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na abluka uyguladığını belirten Arakçı, "Umarız dayatılan yasa dışı abluka kaldırılarak bu durum sona erer," dedi. İran İslam Cumhuriyeti ise Hürmüz Boğazı konusunda pazarlığı reddediyor. İranlı yetkililer, savaş sonrası Boğaz'daki durumun artık eskisi gibi olmadığını belirterek, deniz trafiğinin yönetimi için yeni bir mekanizma başlattıklarını vurguluyor. Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi. Teklife göre, kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranlaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Öte yandan Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin, bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkili olacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Bu kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmeyecek. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek. İstisna kazanç ve iratlara ilişkin gider ve maliyetler, vergiye tabi kazanç ve iratların tespitinde dikkate alınmayacak. Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle, nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı. Bu istisna, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, söz konusu 3 ve 5 katlık sınırları 1 kata kadar indirmeye veya 2 katına kadar artırmaya yetkili kılındı. Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle, şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yolcu haklarına yönelik yapılan düzenlemelere işaret ederek, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik dedi. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesinin de zorunlu olduğunu kaydeden Uraloğlu, otobüs firmalarının ücret tarifelerini bakanlığa önceden bildirebilmesine imkan sağlandı. Firmalar, azami bir ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek ve gerekli durumlarda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek ifadelerini kullandı. binlerce mağdurun yıllardır beklediği öğrenci affı geliyor. AK Parti grubunun hazırladığı düzenlemede sona yaklaşıldı. Düzenleme ile Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin eğitimlerine devam edebilmesi öngörülüyor. Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de başvuru yapabileceği belirtilirken, af düzenlemesi hazırlık sınıfından ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını da kapsıyor. Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtilirken, puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecek. Ayrıca AF'tan yararlananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı da olasılıklar arasında yer alıyor. Taslakta azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine de başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için 2 ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek. Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, mecliste düzenlediği basın toplantısında tam kapsamlı bir öğrenci affı talebini gündeme taşımıştı. Dinç, kapsamlı öğrenci affı talebiyle ilgili Meclis Genel Kurulu'na kanun teklifi sunmuştu. Yeni düzenleme ile disiplin cezalarının güncellenmesi de öngörülüyor. Terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan, üniversitelerde şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart asan ve dağıtanlara disiplin cezası da verilecek. Bu öğrencilere bir yarı yıl uzaklaştırma verilmesi gündemdeki yerini koruyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 64 kentte dolandırıcılık, kumar ve bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlediklerini açıkladı. Açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 1021 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 319'u tutuklanırken 48 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Kartal Köyü'nde incelemelerde bulundu. Demir, Kartal Köyü'nde depremzedelerle bir araya gelerek köyde yaşanan mağduriyetleri gündeme taşıdı. Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çalışmaları yerinde incelemesi çağrısında bulundu. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Kartal Köyü'nde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini bizler de, köylülerimiz de yetkililerden bekliyoruz dedi. Gazze'deki sağlık kaynakları, Siyonist rejimin yaklaşık 2 yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarda şehit sayısının 72.757'ye yükseldiğini açıkladı. Aynı kaynaklar, saldırılarda yaralananların sayısının da 172.645'e ulaştığını bildirdi. Son Siyonist saldırılarda Gazze'deki hastanelere 13 şehidin naaşıyla 57 yaralının ulaştırıldığı aktarıldı. Şehitlerden birinin daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. 11 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana ise Gazze'de 870 Filistinlinin şehit olduğu, 2543 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca enkaz altından çıkarılan 771 naaşın kayıtlara geçtiği bildirildi. Yetkililer, işgalcilerin saldırıları ve yıkım nedeniyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında veya sokaklarda bulunduğunu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin birçok bölgeye ulaşamadığını ifade etti. Öte yandan çöken bir binada bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, böylece bina çökmesi kaynaklı can kaybının 30'a yükseldiği kaydedildi. Kurban Bayramı öncesinde Kars, Erzurum, Ardahan, Çorum, Tokat ve Amasya gibi çeşitli illerden Ankara'ya gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı. Tüm Kasaplar ve Et Üreticileri Derneği Başkanı Sebahattin Bulut, burada kurbanlıklarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Bulut, kurban pazarında kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı. Kurbanlıkların kesilmesinin ardından hisselere nasıl ayrılacağı ve kesim yerlerinin püf noktalarını göstererek anlatan Bulut, kesim işinin ehli insanlara verilmesinin önemine vurgu yaptı. Şanlıurfa'da aile yapısının korunması ve çocukların zararlı içeriklerden uzak tutulması için Temiz Ekran Hareketi kapsamında ortak basın açıklaması düzenlendi. Şanlıurfa Aile Platformu ve Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde gerçekleşen program, Cuma namazı sonrası Dergah Camii'nde yapıldı. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen açıklamada, ekranlar üzerinden yayılan kültürel yozlaşmaya karşı toplumsal duyarlılık çağrısı yapıldı. Programda şiddeti, bağımlılığı ve ahlaki yozlaşmayı normalleştiren içeriklerin toplum yapısını olumsuz etkilediği vurgulandı. Açıklamada özellikle çocuklar ve gençlerin dijital içeriklerden doğrudan etkilendiğine dikkat çekilerek daha sorumlu bir yayın anlayışı çağrısında bulunuldu. Etkinlikte konuşan Ahmet Mevlüt Balıkçı, ekranlar üzerinden kültürel emperyalizmin yayıldığını söyledi. Balıkçı, şiddetin, suçun ve mafyanın özendirildiği yapımları istemediklerini belirterek ilgili kurumları göreve davet etti. Açıklamada ayrıca Siyonist işgal rejimini destekleyen firmaların yüksek reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi. Programda konuşan Haşim Bingü ise toplumsal değerlerin aileyi ayakta tutan en güçlü zemin olduğunu belirtti. Bingül, ekranların özgür olduğu kadar toplumsal etkilerden de sorumlu olduğunu vurguladı. Açıklamanın sonunda vatandaşlar Temiz Ekran Hareketi manifestosunu sosyal medyada paylaşmaya ve harekete destek vermeye davet edildi.
1: Haberleri dinlediniz.

bir aşk ki tarif edilmez sanırım. Her an onu düşünerek erimek, Hazreti Veysel'in has özelliğiydi bilirim. Ben bu sevgiyi nasıl tarif edebilirim? Gece gündüz ağlamaktan çökmüştü. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Bu aşktandır ki ne yemiş ne de gülmüştü. Ben bu sevgiyi nasıl tarif edebilirim?

yanmadım ki Hazreti Veysel gibi. Uhud'da dişinin kırıldığını duyunca Nebi'nin yumruğuyla dökmüştü ağzındaki dişlerini. Ben bu sevgiyi nasıl tarif edebilirim? Hırkasını hediye etmişti o Nebi. Hazreti Veysel alınca eline koklamıştı emaneti. Anlamıştı o an kendisine verilen kıymeti. Ben bu sevgiyi nasıl tarif edebilirim?

bir sır gizliydi belki. Görmeden iman etmenin mertebesi sana verilen bu hırkayla bizlere gösterildi. Ben bu sevgiyi nasıl tarif edebilirim? Ne cennet sevdam vardı, ne de cehennem korkun. O Nebi'yi görmekti tek umudun. Ayıldın, bayıldın, seraplara daldın. Ben bu sevgiyi nasıl tarif edebilirim? Ben bu sevgiyi nasıl tarif edebilirim?

Dinimiz için Allah bize yeter. Dünyamız için Allah bize yeter. Hoş geldin, safa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu gün ve merhaba ey katip ve şahit melek. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Ezelden ebede kadar varlıkların halleriyle ve dilleriyle yaptıkları sonsuz hamdler, senalar ve övgüler yalnız kendisine ait olan Hamid. Her şeyin üstünde sonsuz derece bir şeref sahibi ve sonsuz takdis ve senalara layık olan Mecid. Dilediğini dilediği şekilde yükselten, yücelten ve herkese layık olduğu rütbeyi ve mertebeyi veren Refi. Yarattığı varlıkları çok seven ve onlara da kendisini her vesileyle sevdiren Vedud. Bütün sıfat, isim ve fiilleriyle her şeyi kuşatan Muhit. Mahlukatı hakkında dilediğini yapan faal Allah'ın adıyla. O kuluna şah damarından daha yakındır. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerini kabul etmiş, Allah'ın uluhiyeti dışında başka ilahları inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan meleklerini şahit tutuyoruz ki, o bütün mükemmel sıfatlara sahip ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tır. Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Ve yine şehadet ediyoruz ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun kulu ve Resulüdür. Cennet haktır. Cehennem haktır. Kevser havuzu haktır. Şefaat haktır. Kabirde sorguya çeken münker nekir melekleri haktır. Allah'ın verdiği söz haktır. Muhakkak kıyamet günü gelecektir. Ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Allah kabirde yatanları da diriltecektir. İşte biz bu inançla yaşıyor, bu inançla öleceğiz. Bu inançla yarın diriltileceğiz. Ve azap da görmeyeceğiz inşallah.

0: Başınıza bir felaket geldiğinde Allah'ın dilemesine olan inancınız içinizi durultup sekinet erdirebiliyor mu?
1: Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

Sakalımda ak, ayağım yalın, sarığım çözük, cübbemi atacak mıyım? Bir mahşerde bir gün kırılsın zincir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: Dilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Emin Yapı Market, dekoratif PVC

0: Sadece mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
1: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak.

0: Gaziler Caddesi, Hüseyin Paşa Camii yanı, No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
1: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
0: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
2: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
4: Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.
1: Ey güzide yar, bize senin aşk-ı rahmetini terennüm edecek o ince, o nezih, sevimli sözleri hatırla. Ve o sözleri öğret ki bize, huzur-u keriminde o sözlerimizle senin merhametine kazanalım. Ya Rab, bize senin sevdiklerini sevdir. Bizleri senin razı olduğun işlerle meşgul eyle. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak şeyleri istiyorum. Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten sana sığınırım. Yalnız sana muhtaç eyle, muhtacına muhtaç eyleme beni ya Rab. Ey Rabbimiz, halimizi en güzel hal üzere hallendir. Yaptıklarımız için, yapmadıklarımız için elimizi, dilimizi Tanrım bağışla bizi, bağışla bizi. Allah'ım, ömrümün en hayırlı anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlısını sana kavuştuğum gün kıl. Allah'ım, senin sevgini nefsimden, senin sevgini ailemden, senin sevgini malımdan, senin sevgini buz gibi billur sudan daha sevgili kıl. Ya Rabbi, ben senin tarafından gelecek öyle bir rahmet isterim ki, onunla kalbime hidayet edesin, dağınıklığımı toplayasın, karışık işlerimi düzeltesin, ülfetimi veresin, İç alemimi düzeltesin, salih ameller nasip edesin, işlerimi gösterişten, riyadan koruyasın. Allah'ım, beni şakilerden, sana karşı çıkanlardan eyleme. Allah'ım, bana şefkatli ve merhametli ol. Ey dilekleri kabul edenlerin ve ihsan edenlerin en hayırlısı olan Allah'ım, bana şefkatli ol. Bana merhametli ol. Ey Rabbim, korkuyorum. Hayatım elimden her gün kayıyor. Canım tükeniyor, tenim pörsüyor. Hayatı yitirdiğimde bana yeniden hayat verecek sensin biliyorum. Bir gün toprağa yüz sürdüğümde de tanımayacaklar beni. Yüzüme bakamayacaklar. Varlığımı belki hesaba katmayacaklar. Taşlara kazıyacaklar adımı enfasla. Unutmamak için. Ama beni hiç yokken unutmayan sen, öldükten sonra da unutmayacaksın. Beni bilecek, beni tanıyacak, benim hatırımı soracaksın. Gözümü ve gördüklerimi bilen, elimi ve elimdekileri tutan, dilimi ve dilimdekileri konuşturan, dudağıma tebessümden güller koyan, ayaklarımı yokluktan varlığa ulaştıran, var olmaya yüzüm yokken bana yüz veren Rabbim, sen çürümüş kemiklerimi, toprağa düşmüş ellerimi, karanlığa akmış gözlerimi, erimiş dudaklarımı, yokluğa kaymış ayaklarımı, işitmez olmuş kulaklarımı, yitmiş tebessümümü, unutulmuş yüzümü, sen verirsin bana elbet. Yine yeniden diriltirsin beni. Ey hayatı veren ve ey hayatın sahibi Rabbim. Allah'ım, varlığım rahmetinin avuçlarında sükunet bulana dek çalkalanıp duracaktır. Bana yardım et. Sükunet ver. Allah'ım, lütfet ki gittiğimiz her yere barış götürelim. Bölücü değil, bağdaştırıcı, birleştirici olabilirim. Allah'ım, lütfet ki yağmur gibi hiçbir şeyi bir şeyden ayırt etmeyip aktığı her yeri ihya edenlerden olalım. Allah'ım, lütfet ki nefret olan yere sevgi, yaralanma olan yere affedicilik, kuşku olan yere iman, ümitsizlik olan yere ümit, karanlık olan yere aydınlık, üzüntü olan yere sevinç götürebilelim.

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Bir yoksun, bin varsın. Bir yoksun aramızda, gözümüzü açtık dünyaya. Bin varsın içimizde, varlığa sebep kıldı seni Mevla. Bir yoksun aramızda, yürekler hasretinle yandı. Bin varsın içimizde, sensin her güzelliğimizin adı. Bir yoksun aramızda, boynu bükük ümmetinin. Bin varsın içimizde, dermanı oldun. Bir yoksun aramızda, yorgun düştü hayaller. Bin varsın içimizde, kokunu taklit eder güller. Bir yoksun aramızda, öksüzler daha bir öksüz. Bin varsın içimizde, en kuvvetli olur güçsüz. En kuvvetli olur. Bir yoksun aramızda, zaman perişan. Bin varsın içimizde, canandan daha canan. Bir yoksun aramızda, seni anlatıyoruz birbirimize. Bin varsın içimizde, ta içimizde. Bir yoksun aramızda, sevinçlerimiz hep yarım kaldı. Bin varsın içimizde, sensin mutluluğumuzun kaynağı. Sensin mutluluğumuzun kaynağı. Bir yoksun aramızda, nurun kaldı geride. Bin varsın içimizde, sevdalıların izi. Bir yoksun aramızda, olmayan yalnız bedenin. Bin varsın içimizde, rehberimiz sensin. Sensin rehberimiz, sen. Bir yoksun aramızda, bir bilsen seni ne çok özledik. Bin varsın içimizde, bunun için Allah'a şükrettik. Bir yoksun, bin varsın. Bir yoksun, bin varsın. Bin varsın.

0: reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
5: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

bu dünya İslam'a göre kurulu değilse, sorumlu Müslüman onu değiştirmekle mükelleftir. Bu uğurda görülecek eziyetler, işkencelere, belalara, muhaceretlere, zindanlara da merhabası olacaktır elbet. Allah, müminleri dener denilince kastedilen budur. Bu deneme, iman, yaşama, öğretme, öğrenme, anlama, direnme, gösterme, yılmama, eğitme, talip olma, ele geçirme düzlemlerinde kendini gösterir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Şanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak

0: Müşteri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: DLS Yapı Mühendislik, mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
1: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
5: Abdullah Aslan, Doğru Haber. 10 ile 16 Mayıs Engelliler Haftası. Azim ve kararlılık engel tanımaz. Birçok engelli kardeşimizin bu konudaki gayret ve çabaları dillere destandır. Ayakları olmayıp da vakit namazlarının müdavimi olan kardeşlerimizden, kendi ve sorumluluğundaki insanların iaşesini temin için gayret eden diğer engelli insanlarımıza kadar hepsinin ortaya koyduğu çaba takdire şayandır. Unutulmamalıdır ki herkes bir engelli adayıdır. Bugün başkasının içinde olduğu imtihanı yarın bizler yaşayabiliriz. Onun için bu konudaki empati olmazsa olmazdır. Yaşadığımız şehirlerin, beldelerin herkes için yaşanabilir olması çok ama çok önemlidir. Özel insanların kıymeti, özel uygulamaların devreye sokulmasıyla ölçülür. Bu konuda özellikle mahalli ve merkezi idarelerin sorumlulukları her daim hatırlatılmalıdır. Şu imtihan dünyasında kişinin bakmakla mükellef olduğu insanlara karşı sorumluluğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Unutana bunun günah olarak yeter olduğu Peygamber Efendimiz tarafından ihtar edilmektedir. 10 ile 16 Mayıs arası Engelliler Haftası olarak anılıyor. Bu günler vesilesiyle bir kez daha engelli vatandaşlarımızın haklarının eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Kendilerine tanınan hakların elde edilmesi konusunda zorlanan insanların olduğunu görmekte ve duymaktayız. Şunu ifade etmek gerekir ki, özellikle bu özel insanlara gereken kolaylığın sağlanması çok önemlidir. 10 ile 16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle engelli kardeşlerimizin hayatın her alanına eşit, onurlu ve engelsiz katılımını sağlamanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha ifade etmek gerekir. Asıl engel duyarsızlıkta, ihmalde ve erişilemeyen şehirlerdedir. Erişilebilirlikse bir lütuf değil, temel bir haktır. Eğitimden istihdama, ulaşımdan sosyal hayata kadar her alanda engellerin kaldırıldığı, hakkaniyetin, merhametin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği bir ortamın oluşması için çalışmalıyız. Bu vesileyle tüm engelli bireylerimize ve fedakar ailelerine selam, muhabbet ve hürmetlerimi iletiyorum. Kalın sağlıcakla.
6: Abdullah Kavan, Doğru Haber. Dil hakkını savunmak, ırkçılık mıdır? Farklı dil ve kültürel haklar gündeme getirildiğinde en sık karşılaşılan itiraz, bu taleplerin ayrımcılık sebebi olduğu yönündeki suçlamalardır. Oysa toplumsal ayrışmayı doğuran asıl unsur, bir hakkın talep edilmesi değil, o hakkın tanınmaması ve sistematik biçimde inkar edilmesidir.

0: hakların adil ve eşit biçimde tanınması, toplumsal barışı güçlendirirken, yok sayma ve dışlama politikaları çatışma zeminini derinleştirir. Bu durumu açıklamak için miras hukukundan verilecek basit bir örnek yeterlidir. Bir babadan kalan tarlanın miras payı kardeşlerden birine verilmediğinde ihtilaf kaçınılmaz hale gelir. Buna karşılık miras payı adalet ilkesi doğrultusunda paylaştırıldığında anlaşmazlıkların önüne geçilir. Toplumsal haklar meselesi de benzer bir mantığa dayanır. Adalet ayrılığı değil, huzur ve bütünlüğü besler. Osmanlı Devleti'nde 1876 tarihli Kanun-ı Esasi'de resmi dil Türkçedir ifadesinin yer alması, çok dilli ve çok kültürlü bir toplumsal yapı içinde yeni bir siyasal ve hukuksal tartışma alanı oluşturmuştur. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte ise bu yaklaşım daha katı bir biçimde uygulanmış, Türkçe her şeydir, diğer dillerse hiçbir şeydir anlayışı devlet politikalarına yön veren temel kabullerden biri haline gelmiştir. Bu zihniyet farklı dillerin kamusal alanda kullanımını sınırlamış ve kültürel çeşitliliği tehdit eden sonuçlar doğurmuştur. Söz konusu politikalar zamanla toplumsal gerilimleri arttırmış ve dil meselesini ülkenin en temel sorun alanlarından biri haline getirmiştir. Bir dilin varlığını savunmak veya o dilin eğitimde, kültürde ve kamusal yaşamda kullanılmasını talep etmek, başka bir dili ya da toplumsal kesimi dışlamak anlamına gelmez. Aksine bu talepler çoğulculuğun, eşit yurttaşlık ilkesinin doğal bir sonucudur. Dolayısıyla dil haklarını savunmak, ırkçılık değil, adalet ve eşitlik talebidir. Gerçek ayrımcılık, farklı dillerin varlığını inkar etmekle başlar. Kalıcı toplumsal barışsa ancak bu farklılıkların tanınması, korunması ve hukuki güvence altına alınmasıyla mümkün olabilir. Peki çözümün temel çerçevesi nedir? Sorunun çözümü tarihsel ve sosyolojik gerçeklikler ışığında ortak bir üst kimliğin korunmasından geçmektedir. Bu üst kimlik İslam'dır. Kürtler ve Türkler tarih boyunca bu kimlik etrafında bir arada yaşamış, ortak bir kader ve medeniyet bilinci oluşturmuştur. Bu durum yalnızca inanç birliğini değil, aynı zamanda toplumsal düzeni, hukuku ve karşılıklı sorumluluk anlayışını da kapsamıştır. Osmanlı döneminde Kürtler ve Türkler arasında aşiretler halinde yaşayan Keldaniler, Nasraniler, Rumlar ve Ermeniler Müslüman olduklarında hangi topluluk içinde İslam'ı kabul etmişlerse o topluluğun adıyla anılmışlardır. Bu da etnik kimliğin değil, İslam'ın belirleyici bir üst aidiyet olduğunu açıkça göstermektedir. Bu durum, İslam kimliğinin dil, kültür ve toplumsal aidiyetle özdeşleştiğini ortaya koymaktadır. Günümüzde yaşanan sorunların kalıcı ve adil bir çözüme kavuşturulabilmesi için, İslam'ın üst kimlik olarak sunduğu adalet, eşitlik ve kardeşlik ilkeleri esas alınmalıdır. Tarih boyunca kader birliği yapmış bu toplumların, hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahip olması sağlanmalı, toplumsal barış, karşılıklı saygı ve ortak değerler temelinde yeniden tesis edilmelidir.
1: Esma Akbalık, Doğru Haber. Ailenin yıkıldığı yerde hiçbir medeniyet ayakta kalmaz. Bir toplum önce sokaklarında değil, salonlarında çöker. Önce savaş meydanlarında değil, yemek masalarında yenilir insanlık. Bugün dünyanın en büyük trajedilerinden biri yaşanıyor. Ama kimse bunun adına felaket demiyor. Çünkü bu yıkım sessiz ilerliyor. Ne siren sesi var, ne enkaz görüntüsü. Ama her geçen gün biraz daha küçülüyor evlerimiz. Biraz daha sessizleşiyor sokaklarımız. Biraz daha ıssızlaşıyor sevgiye muhtaç yüreklerimiz. Bir zamanlar aynı yastığa baş koymanın sadakat olduğu bu çağda artık insanlar birbirine tahammül etmeyi bile yük görüyor. Ben büyüdükçe biz küçülüyor. Özgürlük sloganları altında fedakarlık öldürülüyor. Sabrın yerini tüketim, merhametin yerini bireysellik alıyor ve modern dünya bunu çağdaş ilerleme diye alkışlıyor. Bugün insanlar hiç olmadığı kadar konforlu ama hiç olmadığı kadar huzursuz. Evler lüksleşiyor fakat yuvalar yoksullaşıyor. Mutfaklar büyüyor ama aynı sofraya oturan insan sayısı azalıyor. Her odada internet var ama kimsenin birbirine söyleyecek iki cümlesi kalmıyor. Bir çocuk düşünün, babası yanında ama ona yabancı. Annesi evde ama zihni başka ekranlarda. Aynı çatının altında büyüyor ama aile sıcaklığını tanımadan yetişiyor. Aynı evde herkes online olarak yaşıyor. İşte çağımızın en büyük yetimliği budur. Anne babası hayatta olduğu halde sevgisiz büyüyen çocuklar. Bugün birçok evde televizyonun sesi var ama muhabbet yok. Kahkaha emojileri var ama gerçek tebessüm yok. Paylaşımlar var ama paylaşmak yok. Çünkü aileyi ayakta tutan şey aynı evde yaşamak değildir. Aynı kalpte yaşayabilmektir.
0: aynı mutluluğu hissedebilmektir. Şimdi birileri çıkıp aileyi eski bir kurum gibi göstermeye çalışıyor. Anneliği yük, evliliği gereksiz, sadakati ise çağ dışı ilan ediyorlar. Gençlere sürekli kaçmayı öğretiyorlar. Zorlanırsan terk et, sıkılırsan vazgeç, yorulursan yenisini bul. Oysa yuva dediğin şey biraz da emektir, biraz sabır, biraz affetmek, biraz susup Allah için devam edebilmektir. Çünkü insan kusursuz olduğu için değil, merhamet ettiği için aile olabilir. Bugün en büyük yıkım ahlaksızlığın normalleşmesidir. Dijital dünyanın kirli vitrinlerinde mahremiyet lime lime edilirken insanlar bunu özgürlük sanıyor. Çocukların zihinleri, gençlerin hayalleri, kadınların iffeti, erkeklerin haya duygusu birkaç saniyelik içeriklerin arasında sessizce çalınıyor. Sonra neden mutsuzuz diye soruyoruz. Çünkü insan ruhu ekranla değil, şefkatle iyileşir. Bir annenin duası kadar huzur veren hiçbir teknoloji yoktur. Bir babanın güven veren gölgesini hiçbir sistem dolduramaz. Bir çocuğun anne diye seslenişini susturan toplumlar, yarın kendi vicdanlarının çığlığıyla baş başa kalırlar. Bugün hala kurtarabileceğimiz şeyler var. Belki yeniden aynı sofrada oturmakla başlayabiliriz. Telefonları bir kenara bırakıp birbirimizin yüzüne bakmakla, çocuklarımızı oyalamak yerine dinlemekle, eş olmayı bir sözleşme değil, bir emanet bilmekle. Çünkü güçlü toplum betonla değil, merhametle kurulur. Ve şunu asla unutmayalım. Bir milletin gerçek çöküşü sokakların değil, önce evlerin kararıp çökmesiyle başlar. Öyleyse bugün yeniden evlerimizi kurtarmanın vaktidir.
1: Kenan Çaplık, Doğru Haber. Nekbeden Aksa tufanına hüzün. Siyonist işgalciler sistematik vahşetlerini Filistin'in tamamında uygulamaya devam ediyorlar. 1948'den beri devam eden bu Yahudi vahşeti 7 Ekim'den sonra soykırıma dönüştü. Bu vahşet bir gün, bir ay, bir yıl değil, neredeyse 100 yıldır kesintisiz bir şekilde Siyonist Yahudiler tarafından en vahşi bir şekilde sürdürülmektedir. 1948'de işgal edilmiş Filistin topraklarının %10'unda terör faaliyetlerine başlayan Yahudiler, bugün işgal edilmiş Filistin topraklarının %95'inden fazlasını gasp etmiş durumdadırlar. Bu topraklarda yaşayan Müslümanları sistematik bir katliama tabi tutan, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle bunu sürdüren işgal çetesi şimdiye kadar yüz binlerce Filistinli Müslümanı katletti. Milyonlarca Filistinli Müslümanı yerinden etti. Neredeyse yerinden, yurdundan mülteci durumuna düşmeyen tek bir Filistinli kalmadı. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi sistematik bir saldırı olarak devam ettiren sözde Siyonist bakan Mescid-i Aksa camisi avlusunda Siyonist paçavrasını açarak şöyle bağırıyor. Herkesi susturduk, artık bu tepeye tapınak yapma zamanı geldi diyebilmektedir. Bu aşağılık maymun, bütün Müslümanların gözünün içine bakarak herkesi susturduk diyebilmekte, necis varlığıyla ilk kıblemize baskın düzenlemekte ve bütün Müslümanlara hakaret edebilmektedir. 1917'de barbar İngilizlerin Kudüs ve çevresini işgal ederek Siyonist Yahudilere alan açmaya başlamasıyla Filistinli Müslümanlara yönelik katliam başlamış, Yahudi terör örgütleri Hagana, Irgun, Sten, İngilizlerin himayesi ve korumasıyla bu vahşeti devir almıştır. Daha sonra ABD'nin daha büyük ve kesintisiz yardımlarıyla günümüze kadar Filistin'de Müslüman katliamı çok vahşi bir şekilde sürdürülmüştür. 7 Ekim Aksa Tufanı Harekatı. İşte 100 yıldan fazladır işlenen bu vahşetlere, katliamlara, sürgünlere ve talanlara karşı bu mazlumların adeta bir çığlığı oldu. Ama ne hazindir ki Batı küfür cephesi katil Siyonistlere 100 yıldan fazladır kesintisiz ve sınırsız bir şekilde yardımlarını aksatmadan sürdürürken ve Müslümanların katliamında Siyonistlerden daha fazla bir acımasızlık sergilerken İslam ümmetinin adeta ölü taklidi yaparak bu katliamlara ve vahşetlere seyirci kalması utanç vericidir. Hele bazı sözde İslam ülkelerinin Siyonistlerle işbirliği yapacak kadar alçalması ve zillet içerisinde Siyonist katillerin yanında yer alması gösteriyor ki, Siyonist sözde bakan herkesi susturduk diyebilmektedir. Ve pervasız bir şekilde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek buraya tapınak yapma zamanı gelmiştir diyebilmektedir. Ve susturulanların tamamı Mescid-i Aksa'yı ilk kıble olarak kabul eden aciz Müslümanlardan oluşmaktadır.
0: Siyonist katiller, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle işledikleri zulümler, katliamlar, yerinden etmeler ve şimdi de bütün bir Filistin'i harabe haline getirmeleri o kadar normalleştirildi ki artık Müslüman çocukların açlıktan ölmesi bile biz Müslümanları harekete geçirmiyor. Sumut filoları bir umut olarak yola çıkıyor ama daha 1000 kilometre uzaklıkta işgalci katiller tarafından engelleniyor, yok ediliyor. Bir Müslüman ülke onurlu bir şekilde çıkıp da bu vahşete dur diyemiyor. Filistinli Müslümanlar için Nekbe şimdiye kadar hiç durmadı. Aksa tufanından sonra ise açık bir soykırıma dönüştü. Hepimiz büyük bir utançla bu soykırımı izliyoruz. Büyük bir zillet içerisinde Siyonist işgal çetesiyle normalleşmeye çalışıyor, zulme ortak olma vebaline giriyoruz. Ümmetin az sayıda onurlu evlatları hariç bu zulüm ve soykırımın suç ortakları olarak kahhar olan Allah'a hesap vereceklerdir.
1: Medet Solmaz, Doğru Haber. Eğitimde terazi bozulursa, Bismihi Teala, ölçme değerlendirmede taşlar bir kez daha yeniden döşeniyor. Tutar mı tutmaz mı oraya girmeyeceğim, zaman gösterecek. Bakanlık 2 yıldır bu uygulamayı başlatmış. Galiba çoklu ölçmeyi merkezi sınavlara çekmeyi düşünüyor. Ortaokul ve liselerde yazılılar okul bazlı ve ortak sınavlarla yapılıyor. Ülke, il ve okul genelindeki bu sistem açık uçlu ve kısa cevaplı sorularla öğrenciyi daha gerçekçi ölçmeyi amaçlıyor. Dil derslerinde ise konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri esas alınıyor. Kağıt üstünde bakınca sağlam bir niyet görülüyor. Fakat mesele sistemi kurmaktan çok onu yaşatabilmekte. Asıl soru şu, her okul aynı teraziyi kullanabilecek mi? Devlet okulu başka, özel okul başka telden çalarsa bu düzen yamalı bohçaya döner. Çünkü eğitimde adalet bozulursa emek de güven de yara alır. Yıllardır lise ve üniversite girişlerinde hormonlu notlar konuşuluyor. Okul başarı puanı okul içi disiplini ön planda tutmak için getirdiydi. Çok sürmeden işin cılkı çıktı. Hayalet sınıflar, şişirilen notlar, hatta hormonlu notlar meta dönüştü. Hakkaniyetli davranan okulların suçu ne? Aynı emeğe farklı ölçü konunca çalışanın hakkı gölgede kalıyor. Okul başarı puanı da bu yüzden tartışmalı hale geldi. Popülerlik uğruna verilen yüksek notlar sistemin ayarını kaçırdı. Tamamen kaldırmak ayrı dert, olduğu gibi bırakmak ayrı dert. Bakanlık iki dere arasında kalmış durumda. Çözüm, sınavı artırmakta da, notu yok saymakta da değil. Asıl ihtiyaç, denetimi güçlü, ölçüsü ortak, öğretmeni destekleyen ve öğrenciyi ezmeden geliştiren bir sistemdir. Eğitim dostlar alışverişte görsün diye değil, hakkı teslim etmek için yapılmalıdır. Çünkü adaletin olmadığı yerde başarı da güven de uzun sürmez. Kalın sağlıcakla. Nezir Tunç, Doğru Haber. Garantör ülkeler Gazze için ne yapıyor? Malum olduğu üzere 7 ay önce yani 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm el Şeyh'te resmiyet kazanan mutabakatla ABD, Türkiye, Mısır ve Katar Gazze'de ateşkes ve esir takası süreciyle ilgili garantör ülke oldular. Mutabakata göre karşılıklı tutuklu ve mahkumları serbest bırakma, Mısır sınırındaki Refah ve Kerem Şalom geçişlerinde günlük 600 tır kapasitesinde insani yardım geçişi sağlama başta olmak üzere bir dizi madde imza altına alındı. O gün bugündür Hamas tarafı tüm sıkıntılara göğüs gererek ilgili mutabakat maddelerine uymasına rağmen işgalci rejim mutabakata uymuyor. Bilakis her gün ihlal, her gün tecrit ve her gün zulümlerini daha da katmerleştiriyor. Garantör ülkelerse çaresizlermiş gibi bekliyor ve sadece sözlü bazı kınamalarla yetiniyorlar. İşgalci rejimde sözden anlamadığı için garantör ülkeleri nazarı dikkate almadan tüm dünyanın gözünün içine baka baka ihlallerine devam ediyor. Garantör ülkelerle beraber tüm dünyada süreci izlemekle yetiniyor. Böylece hem Gazze'deki kahraman direniş grupları hem de onurlu Gazze halkı soykırım ve zulümlerle baş başa kalmış durumdadır. Normal şartlarda garantör ülkeler taraflar arasında imzalanan bir barış ya da ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için güvence sağlayan ülkelerdir. Garantör ülkelerin temel görevleri ise taraflar arasındaki güven eksikliğini gidermek, ihlalleri önlemek ve süreci denetlemektir. Buna göre garantör ülkeler bir barış sürecinin sigortası konumundadırlar. Gazze'de işgalci rejimin saldırıları ve katliamları devam ediyor. İstediği zaman istediği yere hava saldırısı yapıp kadın çoluk çocuk demeden soykırımı sürdürüyor. Siyonist işgalciler insani yardımların geçişine izin vermiyor.
0: her gün Gazze'ye geçmesi gereken 600 tır insani yardım yerine sembolik olarak bazı tırların geçişine izin veriliyor. Geçen tırların da çoğunluğu insani yardım değil, ticari amaçlı malzemelerdir. Ölümle pençeleşen on binlerce Gazze'li ağır hastanın başka ülkelerde tedavi görmelerine mani olunuyor. Böylece Gazze'li on binlerce hasta veya yaralı acı çeke çeke çaresizce ölümü bekliyor. Ve bunun gibi yüzlerce ihlal, insani kriz ve dünyada daha bir benzeri görülmemiş zulüm ve biçarelikler. Dolayısıyla Gazze'de insani dram en üst seviyede devam ediyor. Uluslararası toplumdan beklenen garantörlük mekanizması sadece kağıt üstünde kaldı ve imzalanan maddeleri hayata geçirmek için sahada bağlayıcı olacak bir statüye kavuşmadı. Büyük şeytan ABD, siyasi, askeri, istihbari, lojistik ve ekonomik her türlü desteği Siyonist işgal rejimine veriyor. Verdiği bu destekleri de tüm dünya kamuoyuna ilan ediyor ve işgal rejiminin kırmızı çizgileri olduğunu her platformda deklare ediyor. Bunun yanında da Gazze'de istediğini alamayan işgal rejimine can simidi olmak için sözde garantör oldu. Türkiye her fırsatta olası iki devletli çözüm sürecinde fiili garantör olma sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu vurguluyor. Bununla beraber Filistin meselesini uluslararası platformlarda gündeme getirip siyasi olarak destek veriyor. Mısır ve Katar'sa esir takası ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için arabuluculuk faaliyeti ve diplomatik müzakereleri sürdürüyor. Ancak sahadaki soykırım, zulüm ve trajik durum hiç değişmedi. Kısacası garantör ülkelerin fiili olarak sahada bir karşılığı olmadı. Halkı, Müslüman ülke liderleri bu vahim tabloya ivedilikle bir hal çaresi bulmak zorundalar. Yoksa mazlum Gazze halkının ahı, İslam alemi için büyük bir felakete sebep olur.
2: Sesli makale sona erdi.

0: yıllar yılı hep aynı alemde dönüp durdum. Birkaç dosta, mahbuba dilim döndükçe sordum. Hicranını sevgili vuslatına hep yordum. Özlemin kalpte volkan, vuslata gel efendim. Hicret edip dünyadan sana doğru yol alsam, Mecnun olup çöllerde yoluna baş koysam, kurtuluşu, necatı sana varmakta bulsam, bu kalp susamış sana kabul buyur efendim. Aşkı kışlığından süzüp lübbü sana adasam, sana gelen her taşa bin canla siper olsam, sevgiden ashab ashab yanıp yanıp tutuşsam, kapındaki bendeyi okşar mısın efendim?
1: Bir kaygımız var, onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için, tasaları paylaşmak için, bir hoş sada ile umutları körüklemek için. Biz buradayız, yüreklere umut salmak için.
2: Kervan FM 93.7.

Ay doğdu üzerimize. Veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'ın davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın ey sevgili, ey Resul. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin, sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik, doğruluktan ayrılamayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Ay doğdu üzerimize veda tepesinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Liv Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
5: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı başlıyor.
9: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izleyecek olursa, bilsin ki şeytan hayasızlığı ve kötülüğü fısıldar. Eğer size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, İçinizden hiçbiri asla temize çıkamazdı. Ama Allah dilediğini arındırır. Çünkü Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. İçinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Affetsinler, hoşgörüde bulunsunlar. Siz Allah'ın bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. O namuslu, her şeyden habersiz inanmış kadınlara zina iftirası atanlara gelince, onlar hem bu dünyada hem de ahirette lanetlenmişlerdir. Dillerinin, ellerinin ve ayaklarının yapmış olduklarıyla ilgili olarak aleyhlerinde tanıklık yapacağı o kıyamet gününde onlar için çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tam olarak verecek ve böylece onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü olan kadınlar, kötü erkekler, kötü olan erkekler de kötü kadınlar içindir. İyi olan kadınlar da iyi erkekler, iyi olan erkekler de iyi kadınlar içindir. Onlar, iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Bu yüzden onlar için ahirette bir bağışlanma ve çok güzel bir rızık vardır. Ey inananlar! Kendi evlerinizden başka evlere, İzin almadan ve ev halkına selam vermeden girmeyin. Böylesi sizin için daha iyidir. Herhalde düşünüp bunun nedenini anlarsınız. Eğer orada kimseyi bulamazsanız, girmenize izin verilmedikçe oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denilecek olursa, o takdirde dönün. Bu sizin için daha temizdir. Allah yapmakta olduklarınızı en iyi bilendir. İçinde size ait bir eşyanın bulunduğu oturulmayan evlere girmenizden dolayı size bir sakınca yoktur. Allah açığa vurduklarınızda, gizlediklerinizde bilmektedir. İnanan erkeklere söyle, bakışlarını haramdan çevirsinler ve ırzlarını korusunlar. Çünkü bu kendileri için daha temizdir. Kuşkusuz Allah onların yapmakta olduklarından çok iyi haberdar olandır. İnanan kadınlara da söyle, bakışlarını haramdan çevirsinler ve ırzlarını korusunlar. Süslerini bunlardan görünen kısmı dışında göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya kendi oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kendi kadınları veya sahip oldukları köleleri veya cinsel arzu taşımayan tabi erkeklerden yahut henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri süslerinin bilinmesi için de ayaklarını yere vurmasınlar. Ey inananlar! Hepiniz topluca Allah'a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz. İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden durumları evlenmeye uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah lütfuyla kendilerini zengin yapar. Çünkü Allah, lütfu çok geniş olan, çok iyi bilendir. Evlenme imkanı bulamayanlara gelince, Allah lütfuyla kendilerini zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyeleriniz, sizinle özgürlüklerini kazanmak üzere anlaşma yapmak isterlerse, eğer onlarda bir iyilik görürseniz, onlarla anlaşma yapın. Allah'ın size vermiş olduğu maldan, siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için, iffetli kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlayacak olursa, hiç kuşkusuz Allah, zorlanmalarından sonra da çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden örnekler ve korunanlar için öğütler indirmiş bulunuyoruz. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde çerağı bulunan bir kandile benzer. O çerağı cam bir fanus içindedir. O fanus da sanki inciyi andıran bir yıldız gibidir ki, mübarek bir ağaçtan, doğuya da batıya da ait olmayan bir zeytin ağacından tutuşturulur. Yakıtıysa neredeyse ateş değmese bile ışık saçar. Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna ulaştırır. İşte Allah insanlara böyle örnekler sunmaktadır. Çünkü Allah her şeyi çok iyi bilendir. Allah'ın yükseltilmesine ve içinde kendi adının anılmasına izin verdiği mabetlerde onu sabah akşam tesbih eden insanlar vardır. Öyle kimseler vardır ki onların ne ticaret ne de alışverişle uğraşmak Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği bir günden korkarlar. Şüphesiz Allah onları yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirecek ve hatta lütfuyla kendilerine daha fazlasını da verecektir. Çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnkar edenlere gelince, onların işleri ıssız bir çöldeki seraba benzer. Susayan onu su sanır. Ama oraya vardığında yanında Allah'tan başka hiçbir şey bulamaz. Allah onun hesabını eksiksiz olarak görecektir. Allah hesabı çabuk görendir. Ya da onların işleri derin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onu üst üste dalgalar ve dalgaların üstünde de bulutlar kaplar. Karanlıklar üzerine karanlıklar. Öyle ki insan elini çıkaracak olsa neredeyse onu bile göremez. Allah kimi nurundan yoksun bırakmışsa artık onun için bir ışık yoktur. Göklerde ve yerde olanların, sıra sıra uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onlardan her biri kendi duasını ve tesbihini bilmektedir. Allah da onların ne yapmakta olduklarını çok iyi bilendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Allah'ın bulutları sürüklediğini, sonra onları bir araya getirip yığdığını görmüyor musun? Sonra onların arasından yağmurun çıkışını görürsün. O gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indirir de, o doluyu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de uzak tutar. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır. Allah geceyle gündüzü döndürüp durmaktadır. Kuşkusuz bunda basiret sahipleri için ibret vardır. Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak, kimi de dört ayak üzerinde yürür. Allah ne dilerse yaratır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola ulaştırır. Onlar Allah'a ve elçiye inandık ve itaat ettik diyorlar. Bununla birlikte içlerinden bir grup bunun ardından yüz çeviriyor. Bunlar inanmış değillerdir. Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıklarında bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama eğer hüküm kendi yararlarına olursa ona hemen boyun eğip gelirler. Onların kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa kuşku içinde mi bulunmaktadırlar? Ya da Allah'ın ve elçisinin kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, onlar sadece kendilerine zulmediyorlar. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıklarında inananların sözü, işittik ve itaat ettik demelerinden başka bir şey değildir. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kim Allah'a ve elçisine itaat eder, Allah'tan korkar ve ondan korunursa, işte bunlar başarıya ulaşanlardır. İkiyüzlüler, sen kendilerinden istediğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmektedirler. De ki, yemin etmeyin, itaatin ölçüsü bellidir. Gerçekten Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır.
8: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
10: Özyurt Boya ve Hırdavat, her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk atıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres 7 Tepe Mahallesi 72 Noğlu Cadde Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay ihtiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün hayakili hilkat ile hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 3-5 sineyi hicran içinde inleterek, çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir an.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi, Maaşkuyu Caddesi, Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi, Ayşe Fatma Camii Arkası, Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
4: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
6: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
7: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahinbey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
8: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: İletişim 0535 737 59 00.
10: Dünyanın dört bir yanında

0: 0541-545-0631. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
2: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
3: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

141. Bölüm. Bir gün Resulullah Efendimizin huzuruna ölen birisinin cesedini getirdiler. Ona son vazifesi yapılacaktı. Fakat Peygamber Efendimiz yanındakilere döndü. "Arkadaşınızın namazını kılın," dedi. Bunun manası, "Ben onun cenaze namazını kılmayacağım," demekti. Bu söz yüzlerdeki rengi değiştirdi, kalplere üzüntü dolu ağırlıklar çöktü. Gözler hissedilen korkuyla donuklaştı. Nebiler serverine çevrilen gözlerde, "Nedir bu adamın kusuru ey Allah'ın peygamberi?" diye soranlar oldu. "Arkadaşınız Allah yolunda toplanan ganimetten çaldı." Efendimizin yaptığı bu açıklama üzerine onun eşyasını arayanlar, değeri iki dirhemi bile bulmayan bir boncuk dizisine rastladılar. Henüz ganimet taksimi yapılmış değildi. Ona verilen bu manevi ceza, boncuğun taşıdığı değerden çok, yaptığı hareketin değersiz oluşunaydı. Savaş diğer kalelerde devam ediyordu. Bir gün Efendimizin huzuruna bir adam getirdiler. Boğazına saplanan bir okla öldürülmüştü. Fahrül Mürselin Efendimiz ona baktılar. "Bu o mu?" dediler. "Evet, odur." Ok tam parmağıyla gösterdiği yere saplanmıştı. Böylece sözlerinde sadık olduğu anlaşılmıştı. Dili bir, kalbi bir olan, Allah'a ve Resulüne karşı asla riyakarlık düşünmeyen bir insan olduğu açıkça belli olmuştu. Resulullah Efendimiz onu kendi cübbesinin içine sardı ve kendi eliyle toprağa verdi. Gömme işi tamam olduktan sonra Fahri Alem Efendimiz şu dua ve niyazla Mevla'ya el kaldırdı. "Allah'ım, bu senin kulundur. Senin yolunda olma dileğiyle hicret etmek üzere yola çıkmıştı. Şehit olarak öldürüldü. Ben de bunun şahidiyim." İhlaslı bir müminin dünyadan ayrılırken daha ne gibi bir isteği bulunurdu? Alemlere rahmet olarak gönderilen büyük peygamber kendiliğinden böyle bir şahitliği üzerine alırsa bu insana gıpta edilmez de ne yapılır? Ömrü cehalet içinde geçen fakat son birkaç gün içinde Mahbub-u Rabbül Alemin'le tanışan, dünyadan alınabilecek en değerli yükü ve azı alarak huzur-u Rabbül Alemin'e göçen bu mutlu bedevi gibi olmayı kim istemez? Allah'ım, ona gıptayla bakanlara da ona verdiğin nasipten hisseler ver.''

artık Yahudilerin dayanağı kalmamıştı. Başları sıkıştıkça bir kaleyi boşaltıyor, diğerine geçiyorlardı. Son kaleleri olan Batih ve Sülalim'de de tutunamayacaklarını anlayınca elçi gönderdiler. Pek az eşyalarını alarak çıkıp gitmek üzere anlaşma teklif ettiler. Kabul edildi ve savaş durdu. Hazırlıklar başladı. Fakat daha sonra ikinci bir teklif daha geldi. Bu toprakları ekip biçmeyi, bu bahçelerin bakımını yapmayı bizler daha iyi biliriz. Gitmeyelim ve çıkan mahsulün yarısını alarak bu topraklarda işçi gibi çalışalım dediler. Teklif kabul edildi. Çünkü topraklar ne derece verimli olursa olsun Medine'den buralara kadar gelip ziraatle, çiftçilikle meşgul olmak hiç de kolay bir iş değildi. Bu teklifi getiren adamlara Resul-i Ekrem Efendimiz şunları söyledi. Ancak dilediğimiz vakit sizi buradan çıkarma hakkımız vardır. Bu sırada Medine yolundan kabaran tozlar göründü. Bir müddet sonra kalabalık bir grup geldi. Bunlar Habeşistan'dan dönen muhacirler ve Devs kabilesinden olan Müslümanlardı. Herkes ve özellikle Resul-i Kerim Efendimiz pek memnun olmuş, Cafer'i kucaklayıp alnından öperken gönlündeki duyguları şu mübarek sözlerle dile getirmişti. Hayber'in fethiyle mi yoksa Cafer'in gelişiyle mi daha çok sevinçliyim bilmiyorum. Yıllardır vatanlarından ve kader birliği ettikleri arkadaşlarından ayrı kalan insanlar, gözyaşları içinde arkadaşlarına sarıldılar. Devs kabilesinin Müslümanları Resulullah Aleyhisselam Efendimizle tanıştılar. Müminlerin arasına karıştılar, kaynaştılar. Hayber'e gelen kafile içinde üçüncü bir grup daha vardı. Yemen'den Medine'ye gelmek üzere yola çıkan Resul-i Kibriya Efendimizle görüşmek isteyen Müslümanlardı. Yemen sahillerinde gemiye binmiş, denize açılmışlardı. Fakat rüzgar hiç de arzu ettikleri gibi esmemiş ve gemi sürüklene sürüklene Habeşistan sahillerine ulaşmıştı. Yemenliler orada Cafer bin Ebu Talip ve arkadaşlarıyla tanışmış, bir müddet orada kaldıktan sonra onlarla birlikte yola çıkarak Medine'ye gelmiş bulunuyorlardı. İçlerinde Ebu Musa el-Eşari diye tanınan bir zat vardı. Hayatı boyunca Resulullah Efendimiz'e ve İslam dinine samimi hizmetiyle tanınacaktı. Ebu Musa'nın iki ağabeyi Ebu Bürde, Ebu Rühüm ve amcası Ebu Amir'de gelenler arasındaydı. Efendimiz, savaşa katılan müminlerle konuştuktan sonra Habeş muhacirlerine ve diğerlerine de savaşa katılmış gibi birer pay ayırdı. Savaşın sona ermesi üzerine Peygamber Efendimiz, Safiye'nin kocası Kinane'yi getirdiği serveti sordu. Cevap alamadı. Yapılan bütün ısrarlar fayda vermiyor, bilmiyorum demekten öte bir söz söylemiyordu. Nihayet Resulullah Efendimizin yanına gelen bir Yahudi, ''Ben sabahın erken saatlerinde Kinane'yi şu harbede gezerken görürdüm.'' dedi. O harabe hakkında sorulan sorulara da yine doğru dürüst cevap alamayınca, Peygamber Efendimiz, ''Ne dersin ey Kinane, o serveti senin yanında bulursam seni öldüreyim mi?'' dedi. Öldür cevabını aldı ve verilen emir üzerine harabe kazılmaya başladı. Kinane sonucu üzüntü içinde seyretmekteydi. En sonunda bir deve derisi içine doldurulmuş olan servet ortaya çıktı. Nebi Ekrem Efendimiz geri kalanın nerede olduğunu öğrenmek istediyse de bütün gayretler boşa gitti. Sonunda Kinane, Muhammed bin Mesleme'ye teslim edildi. Ve biraz sonra boğuk bir inilti duyuldu. Yerde vücudu olmayan bir baş ve başı olmayan bir vücut vardı.
Merhab'ın kız kardeşi Zeynep kızarttığı bir keçi kebabıyla geldi. ''Ey Ebul Kasım, kendi ellerimle hazırladığım bu keçi kebabını sana hediye ediyorum. Buyur ye.'' dedi. Resulullah Efendimiz keçinin ön bacağından bir kısmını kopardı, ağzına aldı fakat yutmadan çıkardı. ''Bu kemik bana zehirli olduğunu haber veriyor.'' dedi. Dede Amasap'tan Bişr bin Bera isimli bir zat aldığı lokmayı yutmuş bulunuyordu. Resul-i Muhterem Efendimiz Zeynep'i çağırdı. Kadın iki bir demeden yaptığı hainliği itiraf etti. ''Peki neden yaptın bunu? Sen benim kavmime bunca iş yaptın. İstedim ki sen bir meliksen bunu yiyip ölesin. Böylece halk senin şerrinden emin olsun. Şayet sen bir peygambersen, o takdirde bu keçinin zehirli olduğu sana bildirildi. Nitekim düşündüğüm gibi oldu.'' Daha sonra Zeynep'in şehadet getirip Müslüman olduğu rivayeti vardır. Onun yaptığı bu haince hareketi cezalandırmak ve öldürmek istedilerse de Peygamber Efendimiz buna izin vermedi. Fakat daha sonra Bişr'in yediği lokmayla zehirlenip ölmesi üzerine Zeynep de kısas yoluyla öldürüldü. Onun İslam dinini kabul etmeden öldürüldüğü rivayetleri de vardır. Safiye diğer kadınlarla birlikte esir düşmüştü. Kocası Kinane ölüler arasında bulunuyordu. Diğer esirler gibi o da kendine nelerin yapılacağını bilmiyordu. Hüküm galibindi. Mağlubun derdini dinleyen olmazdı. Beri taraftan Dıhye ismindeki sahabi, Resulullah Efendimizin huzuruna gitmiş, esir kadınlardan birini rica etmiş, Peygamber Efendimiz de dilediğini almasına izin vermişlerdi. Dıhye bu izni aldıktan sonra kadınların bulunduğu yere vardı. Seçim yapmasına ihtiyaç yoktu. İçlerinden biri vardı ki ondan güzeli olamazdı. Onu tuttu. ''Hadi bakalım Resulullah Efendimiz seni bana verdi.'' dedi. Onu ve amcasının kızını aldı götürdü. Resul-i Muhterem Efendimizin yanında olaylar başka türlü cereyan ediyordu. ''Ya Nebiyallah, sen Dıhye'ye bir cariye seçmesi için izin verdin.'' Gitti ve kabile reisinin kızını seçti. Halbuki o kadınların en güzelidir. Onu kendi şahsın için ayırman en doğru olanıdır deniliyordu. Nebi Muhterem Efendimiz Bilal'e esir kadınları getirmesini emrettiler. Bilal onları aldı, doğruca Huzur-u Nebevi'ye getirdi. Fakat kadınlar ölülerin arasından geçerken fena halde üzüntüye kapılmışlardı. İmamül Enbiya Efendimiz Bilal'e döndü. ''Ey Bilal, kalbinden merhamet duygusu mu alındı? Tutuyor şu iki kadını ölen adamların arasından yürütüyorsun.'' dedi. Saçını başını yolan, yüzünü tokatlayan, feryat ve figan eden kadını uzaklaştırmalarını emretti. Kendi hırkasını Safiye'nin üzerine örterek arka tarafa geçirdi. Dıhye'ye Safiye'nin amcasının iki kızı verildi. Böylece müminler hanımların en güzelinin Peygamber Efendimiz'e düşmesinden memnun olmuşlardı. Ayrıca bir kabile reisinin kızı olan Safiye, yine müminlerin peygamberine düşmüş, onun da şerefi hesaba katılmış oluyordu. Safiye 15 gün kadar evvel gördüğü rüyanın gün gibi hakikate çıktığını gözleriyle görmüş bulunuyordu. Takdirin önüne geçilemez, durdurulamazdı. Hatemül Enbiya Efendimiz Safiye'ye İslam dinine girmesini teklif ettiği zaman, o hiç tereddüt etmemiş, şehadet kelimelerini söyleyerek Müslüman olmuştu. Artık Hayber'de yapılacak iş kalmamıştı. Dönüş emri verildi. İlk merhalede kondukları zaman Resulullah Efendimiz Safiye ile evlenmek istediyse de bu teklifi kabul edilmedi. ''Ey Allah'ın Resulü, ileride olabilir.'' dedi. İkinci konak yeri olan Süddü Sahba'ya vardıklarında Safiye evlenme teklifini kabul etti. Peygamber Efendimiz Ümmü Süleym'i çağırdı. Safiye'yi gelin olarak hazırlanmasını emretti. Ümmü Süleym onu giydirip kuşattı, saçlarını taradı, ona kokular sürdü ve Safiye Peygamber Efendimizin hanımı oldu.''

Nebi Ekrem Efendimiz sabah olunca çadırdan çıktılar. Eba Eyyub el-Ensari elinde kılıçla dolaşmaktaydı. ''Nedir bu halin ey Eba Eyyub?'' dedi. ''Ya Nebiyallah, bu kadının babasını ve kocasını biz öldürdük. Onların intikamını almaya çıkıverir diye endişe ettim ve sabaha kadar nöbet bekledim.'' dedi. Bu samimi davranış ve güzel sözler Efendimizin şu duayı yapmasına sebep oldu. ''Allah'ım, beni beklediği gibi sen de Ebu Eyyub'u muhafaza buyur.'' Hiçbir menfaat beklemeden, sırf Allah rızası için, sırf Resul-i Kibriya Efendimiz'e olan sevgi ve hürmetinden dolayı beklenen bir nöbet ve bunun karşılığında alınan mükafat. Hiçbir bekçi o gece Eba Eyyub'un beklediğinden daha kıymetli varlığı beklemiş değildi. Bu duayı hiçbir gönül Resulullah Efendimiz'den daha güzel duygular içinde yapamazdı. Hiçbir insan bu duayı yapan yüce peygamber gibi Mevlasına yakın olamazdı. Eba Eyyub, Resulullah Efendimizin bu duasını alabilmek için bir gece değil, bir ay, bir sene seve seve nöbet beklemeye razı olabilirdi. Nebi Muhterem Efendimiz Enes'e, ''Etrafta bulunanları davet et.'' dedi. Bir örtünün üzerine hurmalar serpildi. Bir miktar tereyağı kondu. Hurmanın yağ ve unla karışmasından meydana gelen bu yemeğe, Araplar hays adını veriyorlardı. Bu mütevazi sofra Resul-i Ekrem Efendimizin ve Hazreti Safiye'nin düğün yemeğiydi. Daha sonra Seyyidül Beşer Efendimiz Hazreti Safiye'ye bir evvelki konak yerinde evlenmeye neden razı olmadığını sordu. Şu cevabı aldı. ''Ey Allah'ın peygamberi, orası Hayber'e pek yakındı. Hayber halkından birinin size fena bir maksatla yaklaşmasından ve üzücü bir davranışta bulunmasından endişe ettim. Şimdi ise artık onlardan uzakta bulunuyoruz.'' Mükemmel bir cevaptı. Bahrül Mürselin Efendimiz, onun bu düşünceye sahip olmasından büyük memnuniyet duymuşlardı. Bir sevgi ve saygı ifadesi olarak değerlendirilmeliydi. İçinde bulunduğu şartlar göz önünde bulunduğu zaman, Safiye'den böyle bir cevabın gelmesi üstün bir fazilet duygusu olarak kabul edilmeliydi. Huyey bin Ahtab gibi azılı bir Yahudinin kızı olarak yetişen ve günlerdir kabile halkından pek çoğunun öldürüldüğünü gören bir hanım, bu sözleri gönül rahatlığı içinde söyleyebiliyorsa onu tebrik etmek, takdir etmek lazımdı. Peygamberi Zişan Efendimizin düğün yeri olan Süddü Sahba'da 3 gün kaldığı söylenir.

Orduya yürüyüş emri verildiği zaman Resulullah Efendimiz devesinin yanına geldi. Dizini öne uzatarak hafifçe büktü. Hazreti Safiye de Hatemül Enbiya Efendimizin dizine basarak bindi. Daha sonra Nebi-i Muhterem Efendimiz onun önüne oturdu ve böylece yürüyüş başladı. Bu arada orduda Hazreti Safiye'nin bir cari olarak mı kalacağı, yoksa Ümmül Müminin yani müminlerin anneleri sınıfından mı kabul edileceği konusu görüşülmekteydi. Sonunda yüzünü örterse müminlerin annelerinden biri, değilse cari olarak değerlendirileceği kabul edildi. Peygamberimizin ne yapacağı gözlenir oldu. Sultan-ı Enbiya Efendimiz deveye bindiği zaman Hazreti Safiye'nin yüzünü örttü. Böylece ashab arasında merak edilen mesele çözülmüş oldu. Vadil Kura denilen yere geldiklerinde mola verildi. Herkes kendi işiyle meşguldü. Resulullah Efendimizin hizmetinde bulunan Midam isimli köle de Resul-i Ekrem Efendimizin eşyasını indirmek üzereydi. Birden sarsıldı, acı bir feryat kopartarak yere yığıldı. Koşuşanlar onu boğazına saplanan bir okla vurulmuş halde buldular. Kıvranıyor, can çekişiyordu. Çok geçmedi ve Midam son nefesini verdi. Sonu ölümle bitecek olan hayatın Midam gibi bitirilmesi ne kadar arzu edilirdi. Müminlerden bir kısmı içlerindeki duyguyu dile getirdiler. Mübarek olsun Midam'a, şehitlik ve cennet mübarek olsun. İşte mutlu bir ölüm diye buna derler. Resul-i Muhterem Efendimiz'e hizmet eder halde ölmenin de ayrı bir tadı olmalı dediler. Dediler ama bu konuları onlardan daha iyi bilen, işin iç yüzü hakkında Malikül Mülk olan Yüce Mevla'dan bilgi alan Büyük Resul bu sözlere itiraz etti. Hayır, öyle demeyiniz. Hayber ganimeti taksim edilmeden adamın çaldığı aba hala üzerinde cayır cayır yanmaktadır buyurdular. Bu sözler şaka değildi. Bu sözler insanları ölüp gitmiş bir köle hakkında fena düşüncelere sevk etmek için söylenmiş değildi. Bu sözleri söyleyen zatın önüne geçip de bu konuları ben daha iyi bilirim diyebilecek insan hiç yaratılmamıştı, yaratılmayacaktı. Bu sözler yaban atlamazdı. Gözlere bir donukluk, kalplere bir ürperti çöktü. Ona gıptayla bakanlarda şiddetli bir burukluk meydana geldi. Demek bir yerde Resulullah Efendimizin hizmetçisi olmak bile işi halletmiyordu. Çok geçmeden Seyyidül Beşer Efendimizin huzuruna bir adam geldi. ''Ey Allah'ın peygamberi, bunları ganimet taksim yapılmadan evvel almıştım.'' dedi ve önüne bir çift takunya bıraktı. Habib-i Ekrem Efendimiz, ''Ateşten yapılmış takunya kayışları.'' diye mukabele ettiler. Midam'ı öldüren ok, Vadiül Kura Yahudileri tarafından atılmış bulunuyordu. Peygamber Efendimiz derhal sancağı Sa'd bin Ubade'ye verdi ve arkadaşlarını düzene koydu.

Yahudilerden biri meydana çıktı. Çarpışmak üzere karşısına er diledi. Müslümanlardan Zübeyir bin Avvam ilerledi. Karşılıklı darbeler indirildi ve hücumlar yapıldı. Sonunda Yahudi cansız bir şekilde yere yuvarlandı. Onun ardından meydana gelen ikinci bir şahıs yine Zübeyir tarafından öldürüldü. Üçüncüsünü Hazreti Ali karşıladı. Kısa zamanda tepeledi. Böylece savaşmak üzere ortaya atılan ve hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i bulmuştu. Peygamberler İmam Efendimiz her defasında onları İslam dinine davet ediyor, fakat adamlar savaşta ısrar ediyorlardı.

aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

bir yarımada ona daha yakın olmak için, denizler bile ona sokulmada, Yunus'un kardeşi, Adem'in hikmeti, İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesini görmek için. Gözler, gözler güneşin doğduğu yerde, gözler güneşin doğacağı yerde.

0: Kervan FM reklamlar.
1: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez sürücü kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez sürücü kursuna gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
5: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Kervan FM.

Çocuklarınızı görün rüyalarınızda. Kimsesiz, çaresiz, yoksul çocukları. Bizim olan, sizin olan çocuklarınızı. Çocuklarınızı görün rüyalarınızda. Çatık kaşlarıyla kabusunuz olmadan. Uzatın ellerinizi uzattıkları ellerine. Ve doyasıya yaşayın yüzlerindeki gülücüğü. Çocuklarınızı görün rüyalarınızda. Çatık kaşlarıyla kabusunuz olmadan.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan Altın ve Gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
5: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
6: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
7: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
8: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
9: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
10: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeş

0: diye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
1: Roman Kuşağı başlıyor.
2: Kıyamet şehir Felluce. Acısı, yürek işgali kadar acı. Direnişi, gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet Şehir Felluce isimli eseri Roman Kuşağı'nda. Kıyamet Şehir Felluce 24. Bölüm.

0: Gece karanlığı çökmüştü Felluce semalarına. Yer yer uzaklardan gelen silah sesleri gecenin sessizliğini bozuyordu. Zaten işgalden bu yana silah sesleri hiç susmamıştı Felluce'de. Hüseyin'in gelmesiyle Şemmas'ın sorgulaması için artık her şey hazırdı. Şahran son kontrollerini yapıp Şemmas'ın bulunduğu odaya girdi. Yanında Ebu Hamid, Hüseyin, Kasım ve Musa da vardı. Şemmas bu beş direnişçiyi birden karşısında görünce iyiden iyiye korkup gözleri dışarıya fırlayacak gibi oldu. Zangır zangır titriyordu. Şahran başıyla Hüseyin'e işaret edip Şemmas'ın ağzındaki bandı sökmesini istedi.
1: Benden ne istiyorsunuz? Beni neden burada tutuyorsunuz?
0: Dedi Şemmas korkudan kekeleyerek. Ben size ne yaptım? Hayır Şemmas, dedi Şahran. Başını ağır ağır sağa sola sallayarak. Bize bir şey yapmadın aslında. Sen halkına ve direnişine ihanet ettin. Mazlumlara, yetimlere, dul kalmış kadınlara ihanet ettin. Ağabeyine ve onun ailesine ihanet ettin. Murad'a ihanet ettin. Onun hayallerine ve geleceğine ihanet ettin. En önemlisi de Allah'a, Resulüne ve onun yüce dinine ihanet ettin. Sen kendine ihanet ettin Şemmas. Daha saymamı ister misin? Ses tonunu yükselterek ve bakışlarını sert sert Şemmas'ın gözlerinin içine dikti. Neye uğradığını şaşırmıştı Şemmas. Böyle bir cevap beklemiyordu. Bakışlarını Şahran'ın gözlerinden kaçırıyordu. Anlaşılan Amerikan casusluğu yaptığından kesin olarak emindiler. Ağabeyi Hacı Ahmet'in evinin bombalanması olayını bilmiş olmalarına imkan yoktu. O evi o kadar kusursuzca gammazlamıştı ki nasıl olurdu da öğrenmişler diye hayretler içerisinde kaldı. Nutku kesilmişti. Soluk alıp vermekte bile güçlük çekiyordu. Ne diyeceğini bilemedi.
1: Ben ne dediğinizi anlayamıyorum. Ben ihanet etmedim
0: demişti ki Şemmas. Hüseyin kendini daha fazla tutamayıp sertçe bir yumruk indirdi Şemmas'ın suratına.
1: Hala utanmadan masum olduğunu mu iddia ediyorsun? Seni şüphe üzerine mi buraya getirdiğimizi sanıyorsun? Senin ihanetin belgeleriyle defalarca tescillenmiş. Adım adım biz de seni takip ediyorduk. Alçak işbirlikçi,
0: dedi bağırarak. Şahran Hüseyin'in kolundan tutup sakin ve sabırlı olmasını istedi.
1: Şimdi beni dinle,
0: dedi Şahran gayet açık ve net bir şekilde konuşarak. Seninle uğraşacak zamanımız yok. Senin ne işler çevirdiğini biliyoruz. Bize masum rolü oynama. En son direnişçilerin üssü olarak kullandığımız evi Amerikalı efendilerine ihbar etmen senin bardağa taşıran son icraatın oldu.
1: Bunu da inkara kalkışma çünkü seni takip ediyorduk. Evin yanına kadar sokulmuştun. Sen gittikten kısa bir zaman sonra da ev bombalanıp yerle bir edildi. Allah yardım etti de bunu fark edip evi boşaltmıştık. Şimdi bir iyilik yap da her şeyi ama her şeyi en başından bize anlat. Amerikalılarla ne zamandır işbirliği içerisindesin? Haberleşme şekliniz, aldığınız teklifler ve vaatler, bu işlerin içerisinde başka kimler var ve yaptığın tüm faaliyetleri bir bir anlatmaya başla. Aksi halde hiç konuşmana fırsat vermeden şu

0: Azıcık da kafanı koparırım senin. Bilesin bunu.
1: Şemmaz iyiden iyiye köşeye sıkışmıştı. Ne diyeceğini bilemedi. Söylenenler hepsi gerçekti. Demek ki o evi bulmak için Hüseyin'i takip ederken beni fark etmişler diye geçirdi içinden. Artık inkar etmenin kendisine bir fayda sağlamayacağını biliyordu. Bilakis ölümünü hızlandırırdı. Buysa istemediği, aklına bile getirmekten kaçındığı şeydi. Ölüm ve yok olur. Avrupa, Amerika, kadın, para, mal, mülk, hayallerinin suya düşüşü. Tomar tomar dolarlar, hepsi ölümle yok olup gidecekti. Ölümü düşünmek bile ona büyük bir korku ve acı veriyordu. Şu an kurtulabilmek için nelerini vermezdi ki?
0: ''Benim bir sürü param var, isterseniz hepsini size verebilirim.'' dedi Şemmaz. ''Direnişin paraya ve maddi desteğe ihtiyacı var, yeni silahlar ve araç gereçler alırsınız.'' ''Kes sesini alçak!''
1: dedi Şahran bağırarak. Öfkeden yumruklarını sıkmış tir tir titriyordu.
0: Şerefine, namusuna, masum insanların kanına karşılık aldığın paradan mı söz ediyorsun? Bir kelime daha sakın edeyim deme. Şimdi son kez soruyorum. Bize bildiğin her şeyi anlatacak mısın, anlatmayacak mısın?
1: Belinden tabancasını çıkarıp mermiyi ağzına sürdü.
0: Tamam dur yapma.
1: Dedi Şemmaz korkudan titreyerek.
0: Size her şeyi anlatacağım.
1: Büyük bir korkuyla ruhunu Amerikalılara sattığı ilk günden son güne kadar bildiğin ne varsa hepsini bir bir anlatmaya başladı. Timsah gözyaşları içerisinde anlatıyordu çirkin melanetlerini. Anlattıkları şeyler dinleyenin kanını donduran cinstendi. Kanına girdiği masumları, öz ağabeyinin evinin bombalanması, karısı Hatice'nin ölümü, haberleşme şeklini, bu işte bildiği kimseleri, kısacası yediği her bir haltı bir bir sıralayıp detaylıca anlatıyordu. Hüseyin bu anlatılan itiraflar karşısında öfkesine daha fazla hakim olamayıp Şemmaz'a saldırdı. Nişanlısı Nur ve ailesinin elim akıbetinin sorumlusu da demek bu satılmış köpekti. Bu yönde şüpheleri vardı ama kesin olarak Şemmaz'ın ihbar ettiğinden emin değillerdi. Ama artık hakikat gün ışığına çıkmıştı. Nişanlısını şu karşısında duran hain işbirlikçi elinden almıştı. Murat ondan dolayı tüm sevdiklerini kaybetmişti. İşin en acı yanı da tüm bunları yapanın Nur ve Murat'ın öz be öz amcalarının olmasıydı. Çok öfkeliydi Hüseyin. Kendini zapt edemiyordu. Bıraksalardı şuracıkta elleriyle parça parça edecekti Şemmaz'ı. Ama Şahran Hüseyin'in kolundan sıkıca kavrayıp sakin ve sabırlı olması konusunda onu uyardı yine. Nihayet Şemmaz'ın anlatacakları bitmişti. Anlatacak, verecek bir şey kalmamıştı. Artık yaşaması için de hiçbir sebep yoktu. Yaptıklarının cezasını bulmalıydı. Alıp verdiği her bir soluk artık zarardı. Onca kanına girdiği mazlumun, yetimin ve mahrumun hakkı sorulmalıydı. Öyle bir ölümle cezalandırılmalıydı ki yaptığı cürmün büyüklüğüne uygun düşsün. Gerçi hiçbir ceza cürmünü karşılamazdı ama ölümü öyle sıradan olmamalıydı Şemmaz'ın. Bununla ilgili olarak da Şahran'ın aklında tek bir fikir vardı. Şemmaz'ı kendi silahıyla vurmak. Yani daha önceki ihbarlarında yaptığı gibi şu an bulundukları ev direnişçilerin üssü diye Amerikalılara Şemmaz'ın haberleşme kanalıyla bildirilecek ve direnişçilerin üssü diye Şemmaz'ın içinde tutulduğu bu ev bombalanacaktı. Şemmaz için bundan daha uygun bir ceza düşünülemezdi. Her ihtimale karşı ev bombalanmak yerine işgal askerlerince baskına uğrayabilirdi. Bu da Şemmaz'ın kurtulmasıyla sonuçlanacaktı. Bunun da tedbiri düşünülüp evin içine bu bir tuzaklara düşenecekti. Böylelikle bir baskın durumunda Şemmaz Amerikalı efendileriyle beraber cehennemin dibini boylayacaktı. Şahran, Musa'yı acilen internet erişimi bulunan bir laptop bilgisayar getirmesi için dışarı gönderdi. Ebu Hamid, Hüseyin ve Kasım'ın meraklı bakışları Şahran'ın üzerine yoğunlaştı. ''Hayırdır Şahran abi?'' dedi Hüseyin meraklı meraklı. ''Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu alçağın cezasını hemen kesmeyecek miyiz?''
2: ''Sabır Hüseyin, sabır.'' dedi Şahran. ''O hainin sonunu ona kendi elleriyle hazırlatacağız. Biraz daha sabırlı olun. Bekleyip göreceksiniz inşallah.'' Zaman sanki durmuş gibiydi. Bir türlü geçmek bilmiyordu. Şahran göz ucuyla çaktırmadan Hüseyin'i süzüyordu. Hüseyin, Şahran'daki mahzun ve tedirgin halin farkındaydı. Bunu sormayı birkaç defa düşündü ama zamanı değil deyip Şemmaz hadisesinin sonlanmasını erteledi konuşmayı. Meraklı bekleyişler bir süre devam etti. Nihayet kapının açılmasıyla Musa'nın elinde siyah renkte bir laptopla içeri girdiği görüldü.
0: ''Geldin mi Musa?'' dedi Şahran. ''Evet abi, istediğinizi de getirdim.''
2: ''Çok güzel.'' dedi Şahran.
0: Kasım'a yönelip, ''Şimdi sana iş düşecek Kasım kardeş.'' dedi.
2: ''Tabii abi, ne yapmamız icap ediyorsa layıkıyla yaparız inşallah.'' dedi Kasım.
1: Kasım, 20 yaşın biraz üzerinde bir genç olmasına rağmen çok zeki ve bir o kadar da kabiliyetliydi. En önemli vasfı bilgisayarı çok ustaca kullanıyor olabilmesiydi. Direnişe çok önemli katkıları oluyordu Kasım'ın. İşgal yanlısı medya kuruluşlarının psikolojik savaş metodu olarak kullandıkları aldatmaca ve düzmece yalan yanlış haberlerine karşın Kasım gibi direnişin genç ve yetenekli bahadırları çağın teknolojik imkanlarını kullanarak internet üzerinden direnişi baltalamak isteyen bu medya kuruluşlarının haberlerini çürüterek gerçek bilgi ve haberleri, delilleri ve görüntüleriyle bütün dünyaya duyurmaktaydılar. İşgalcilerin verdikleri kayıpların hiç de onların dünyaya duyurdukları gibi olmadığını gösteriyorlardı. Bu yolda küfrün kalbine korku salıp büyük ve öldürücü darbeler vuruyorlardı. Şahran, Kasım'a dönüp bilgisayarı kontrol etmesini ve internet bağlantısının çalışıp çalışmadığına bakmasını istedi. Bilgisayar çalışıyordu ve internet bağlantısı da bulunuyordu. Şahran, Kasım'a planın geri kalan kısmını ve ne yapması gerektiğini açıkladı. Şemmas'ın irtibatta olduğu Amerikalı efendileriyle internet üzerinden irtibat sağlanacak ve önemli bir direnişçi üssü diye şu an içinde bulundukları evin adresi verilecekti. İşlem bittikten sonra evin içine bu bir tuzakları yerleştirilecekti. Şemmas'ı bu evde iki seçenekten biri bekliyor olacaktı. Ya uzaktan fırlatılacak füze veya bombaların altında geberip gidecekti ya da işgalci askerlerin olası bir baskını sırasında evin içine döşenen bu bir tuzaklarının devreye girmesiyle Amerikalı efendileriyle beraber cehennemin dibini boylayacaktı. Her halükarda yapılan ince hesaplarla Şemmas'ın kurtulma riski sıfıra inmişti. Plan son defa gözden geçirildikten sonra artık uygulamaya geçilebilirdi. Direnişçiler Şemmas'ın bulunduğu odaya girdiler. Özellikle anlattıkları itiraflardan sonra Şemmas'ın meşhum suratı artık mide bulandırıcı olmuştu. Bir insan ancak bu kadar alçalabilirdi. Bir kafirin, Amerikalı askerin, Rus askerin ya da Siyonist Yahudinin yaptığı cürmü, katliamı ve kini anlatmak mümkündü. Ama Müslüman geçinip de dinine ve halkına ihanet için düşmanla işbirliği içerisine girebilmenin mefhumunu anlatmak hiç mümkün değildi. Böyleleri insan olamazdı. Bundan daha büyük bir alçaklık ve şerefsizlik de yoktu. Şemmas gibi işbirlikçi hainler hesaplarına çalıştıkları kurum ya da kişiler tarafından bile sevilmezlerdi. Sadece kendi ulusal çıkarları için onlara zoraki bir tahammül gösterebilirlerdi. İşleri onlarla bitince bir paçavra gibi ya kullanıp atarlar ya da onların da işini bitirip atarlar. Çünkü bu tür aşağılık insanlar güvenirliklerini tamamen yitirmişlerdir ve artık hayatta kalıyor olmaları her iki taraf için de can sıkıcı olmaya başlamıştır. Yani hem hizmetine girdiği efendileri hem de ihanet ettiği kendi halkı tarafından istenmeyen adam pozisyonuna düşerler ve her zaman da lanetle anılırlar. Şemmas, ruhunda kopan belli belirsiz fırtınalarla adeta ecel terleri döküyordu. Gören de onu mezardan kalkmış ölü zannedecekti. O, çok zeki ve kurnaz geçinen kibirli Şemmas gitmiş, yerini bambaşka biri almıştı. Korkudan soluk alıp vermekte bile güçlük çekiyordu. Şahran ve arkadaşlarını görünce korku ve titremesi daha da arttı. Şemmas'ın ağzı bantlı olduğundan konuşabilmek için debeleniyor, homurdanıyordu. Şahran, Hüseyin'e bandı sökmesini söyledi. Ağzındaki bant açılır açılmaz timsah gözyaşlarıyla yalvarmaya başladı.
0: ''Ne olur affedin beni. Tüm yaptıklarımdan pişmanım. Bırakın gideyim. Yalvarırım size bırakın. Size bildiğim her şeyi anlattım ama.'' ''Kapa çeneni alçak!'' dedi Şahran gür sesiyle. ''Biz seni affetsek bile kanına girdiğim bunca masum seni affedebilecek mi? Bunca yetim ve dul kalmış kadın seni affedebilecek mi? Peki ya Allah? Allah seni affeder mi sanıyorsun?
2: Sesli sesli hıçkırarak ağlıyordu Şemmaz. Kendini acındırmaya çalışıyordu. O da yaptığı cürmün affedilemeyecek kadar büyük olduğunun farkına varmıştı. Kim bilir yakalanmasaydı daha kaç masumun kanına girecekti. Sarsıla sarsıla ağlıyordu Şemmaz.
0: Kes şimdi zırlamayı da bize şu Amerikalı efendilerinle bilgisayardan nasıl haberleştiğini göster,
2: dedi Şemmaz. Kasım bir sandalye alıp Şemmaz'ın yanına oturdu. Laptopu da dizlerinin üzerine koyup çalışır hale getirdi. Şemmaz ilk önce gösterip göstermemek hususunda tereddüt geçirdi ama artık bunun bir yararının olmayacağını düşünerek Amerikalılarla internet üzerinden yaptığı haberleşme şeklini gösterdi. Şemmaz söylüyor, Kasım da söylendiği şekilde işlem yapıyordu. Şifreli karşı tarafa gönderilen mesaja yanıt gecikmeden gelmişti. Karşıdan gelen yanıt olumluydu. Bilginin gönderilmesi isteniyordu. Yani Şemmaz'ın söyledikleri doğruydu. Amerikalılara hep bu yolla bilgi veriyordu. Birçok masumun canını bu yolla yakmıştı. Kasım mesajı Şahran Taybet'in daha önce söylediği içerikte kendisi yazdı. Mesajda bulundukları evin adresini de yazıp bu evin direnişçilerin çok önemli bir üssü olduğunu da eklemeyi ihmal etmedi. İşlem tamamlanmıştı ve artık bu evde bulunmak pek güvenli sayılmazdı.
0: Bu ben...
2: diyerek konuşmaya çalıştı Şemmaz. Ama konuşmasına fırsat verilmeden tekrar ağzı bantlanmıştı. Şahran Şemmaz'a dönüp
0: ''Kendi sonunu kendi elinle hazırladın.'' dedi. ''Bir tonluk bombanın altında can vermek nasılmış gör bakalım. Kanına girdiğin onca masumun halini belki daha iyi anlarsın. O masum insanlar mahkeme-i kübrada seni bekliyor olacaklar. Hepsinin iki eli senin yakanda olacak. Vay senin haline o zaman. Cehennem zebanileri seni perçeminden tutup ateşe sürükledikleri zaman Amerikalılar mı seni kurtaracak? Hiç bu günleri düşünmedin değil mi? Değdi mi üç günlük dünya hayatı için bunca yaptıkların? İşte dünyan da mahvoldu, ahiretin de.
2: Bir süre sustu. Hepsi birkaç saniyeydi ama uzun gelmişti hepsine. Arkadaşlarına döndü Şahran.
0: Hadi arkadaşlar, acilen burayı boşaltıyoruz, dedi.

0: Kıyamet Şehir Felluce 24. Bölüm.
1: Roman kuşağı sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydinli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencereyi üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizler, inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah, onların bu düşüncelerini kalplerine bir hasret olarak koyacaktır. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.

Münacat. Yönelir ya yüreğim rahmine, bir kupa baldırandır, hüznüm erir. Eritir gibi medcezir bir suyu, dünyaya tutunan yüzüm erir. Harf erir, kelime erir, erir de akkor bir metal olur cümlelerim. Ya karış kıvılcımları ağlar, düşmeden toprağa sözüm erir. Kar serper bu közlerin yakıcı çevresine, yüreğimde o umut. Elimde ağlamakların erittiği bir mendil, sürerim gözüm erir. Gece açılmış çiçekleriyle kuşatıp gider çepçevre yalnızken. Kendime yönelişlerin dipsiz sularında bir batık gemidir özüm erir. Kişneyen bir baharken taşırdım utanç bohçalarımda suçu. Korkudan yazım sessiz, kışım tanınmaz peçeli, çırçıplak güzüm erir. Bu münacat göğerir, affolma topraklarına uzatmış boynunu umudun. Bir şiir menekşesi arz olunur niyaz ellerine.

0: Hazreti Yunus'u denize atmışlar. Deniz dalgalı, gece zifiri karanlığı. Bir de koca balık yutmuş Hazreti Yunus'u. Kim kurtarabilirdi ki onu? Onu kurtaracak kuvvet öyle büyük olmalıydı ki hem denize, hem balığa, hem de aya hükmedecek. Hazreti Yunus'u elinden tutup kurtaracak. Yoksa dünya dostu olsaydı kurtaramazdı onu. Hazreti Yunus iltica etmiş Allah'a.
1: Deniz dönmüş sahraya, bulut dağılmış, ay olmuş bir lamba.
0: Balık da denizaltı gemisi olmuş.
2: İnanana.
0: Halimiz Hazreti Yunus'tan daha vahim. Bizi de atmışlar dünya denizine. İstikbalimiz gece gibi karanlık. Bir de nefsimiz yutmuş balık misali bizi. Hazreti Yunus'u yutan balık dünya ömrünü bitirecekti.
1: Bizi yutan nefsimiz ebedi alemimizi bitirmekte.
0: Biz de iltica etmesek Hazreti Yunus gibi Allah'a, kim kurtaracak bizi? Anlasana.
2: Kim kurtaracak bizi?

Kervan FM reklamlar. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevri Caddesi No 39 Şehit Kamil.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın.

Memursen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Gazze'ye karayoluyla ulaşmayı amaçlayan uluslararası yardım organizasyonu kapsamında Libya'da yürütülen hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan saldırılara dikkat çeken Yıldız, dünyanın birçok ülkesinden farklı inanç ve milletlerden aktivistlerin Sumut organizasyonu çatısı altında bir araya geldiğini ifade etti. Daha önce deniz yoluyla gerçekleştirilen yardım girişimlerine değinen Yıldız, 2. Sumut filosunda yer alan 20 Türkiye vatandaşından 10'unun Eğitim Birsen Şube Başkanı, birininse Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söyledi. Uluslararası sularda saldırıya maruz kaldıklarını ifade eden Yıldız, ardından karayoluyla yeni bir organizasyon oluşturulduğunu belirtti. Libya'dan başlayacak kara konvoyunun Mısır üzerinden Refah sınır kapısına ulaşmasının hedeflendiğini kaydeden Yıldız, kendisinin de Memursen'e bağlı 4 şube başkanı ile birlikte organizasyona katıldığını söyledi. Yıldız, yaklaşık 10 gündür Libya'da çeşitli eğitim ve hazırlık süreçlerinin sürdüğünü belirtti. Bölgedeki güvenlik risklerine de değinen Yıldız, Libya-Mısır hattında çeşitli silahlı grupların bulunduğunu ve güzergahın zorlu şartlar taşıdığını söyledi. Fars Haber Ajansı, yayımladığı bir belgeyle İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın Hürmüz Boğazı'nı sigorta sistemi üzerinden yönetmeyi hedefleyen bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu. Belgede planın amacının savaş dışı koşullarda diğer ülkeler tarafından kabul görecek bir mekanizma oluşturmak ve İran'a boğazı yönetme imkanı sağlamak olduğu ifade edildi. Belgede ayrıca söz konusu planın İran'a istihbarat denetimi yapma ve farklı ülkelere ait gemilerin hareketlerini ayırt etme imkanı kazandıracağı belirtildi. Belgede, düşman gemilerinin bu boğazdan geçişi nedeniyle İran'ın uğradığı zarar sebebiyle Hürmüz Boğazı'nın yönetimi sonsuza dek İran'ın elinde kalacaktır ifadelerine yer verildi. Bu çerçevede İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, önceki günlerde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın şu anda ABD saldırıları ve uygulanan abluka nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Araghchi, İran'ın boğazı tüm ticari gemilere açık kabul ettiğini vurguladı. Abbas Araghchi, BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada ticari gemilerin İran Deniz Kuvvetleri ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti ve Tahran'ın deniz trafiğine herhangi bir engel koymadığını ifade etti. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na abluka uyguladığını belirten Araghchi, "Umarız dayatılan yasa dışı abluka kaldırılarak bu durum sona erer," dedi. İran İslam Cumhuriyeti ise Hürmüz Boğazı konusunda pazarlığı reddediyor. İranlı yetkililer, savaş sonrası Boğaz'daki durumun artık eskisi gibi olmadığını belirterek, deniz trafiğinin yönetimi için yeni bir mekanizma başlattıklarını vurguluyor. Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi. Teklife göre, kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Öte yandan Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin, bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkili olacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce, Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Bu kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmeyecek. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek. İstisna kazanç ve iratlara ilişkin gider ve maliyetler, vergiye tabi kazanç ve iratların tespitinde dikkate alınmayacak. Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle, nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı.

0: Bu istisna, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, söz konusu 3 ve 5 katlık sınırları 1 kata kadar indirmeye veya 2 katına kadar artırmaya yetkili kılındı. Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle, şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yolcu haklarına yönelik yapılan düzenlemelere işaret ederek, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik dedi. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesinin de zorunlu olduğunu kaydeden Uraloğlu, otobüs firmalarının ücret tarifelerini bakanlığa önceden bildirebilmesine imkan sağlandı. Firmalar, azami bir ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek ve gerekli durumlarda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek ifadelerini kullandı. Binlerce mağdurun yıllardır beklediği öğrenci affı geliyor. AK Parti grubunun hazırladığı düzenlemede sona yaklaşıldı. Düzenleme ile Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin eğitimlerine devam edebilmesi öngörülüyor. Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de başvuru yapabileceği belirtilirken, af düzenlemesi hazırlık sınıfından ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını da kapsıyor. Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtilirken, puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecek. Ayrıca aftan yararlananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı da olasılıklar arasında yer alıyor. Taslakta azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine de başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için 2 ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek. Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, mecliste düzenlediği basın toplantısında tam kapsamlı bir öğrenci affı talebini gündeme taşımıştı. Dinç, kapsamlı öğrenci affı talebiyle ilgili Meclis Genel Kurulu'na kanun teklifi sunmuştu. Yeni düzenleme ile disiplin cezalarının güncellenmesi de öngörülüyor. Terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan, üniversitelerde şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart asan ve dağıtanlara disiplin cezası da verilecek. Bu öğrencilere bir yarı yıl uzaklaştırma verilmesi gündemdeki yerini koruyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 64 kentte dolandırıcılık, kumar ve bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlediklerini açıkladı. Açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 1021 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 319'u tutuklanırken 48 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Kartal Köyü'nde incelemelerde bulundu. Demir, Kartal Köyü'nde depremzedelerle bir araya gelerek köyde yaşanan mağduriyetleri gündeme taşıdı. Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çalışmaları yerinde incelemesi çağrısında bulundu. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Kartal Köyü'nde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini bizler de, köylülerimiz de yetkililerden bekliyoruz dedi. Gazze'deki sağlık kaynakları, Siyonist rejimin yaklaşık 2 yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarda şehit sayısının 72.757'ye yükseldiğini açıkladı. Aynı kaynaklar, saldırılarda yaralananların sayısının da 172.645'e ulaştığını bildirdi. Son Siyonist saldırılarda Gazze'deki hastanelere 13 şehidin naaşıyla 57 yaralının ulaştırıldığı aktarıldı. Şehitlerden birinin daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. 11 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana ise Gazze'de 870 Filistinlinin şehit olduğu, 2543 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca enkaz altından çıkarılan 771 naaşın kayıtlara geçtiği bildirildi. Yetkililer, işgalcilerin saldırıları ve yıkım nedeniyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında veya sokaklarda bulunduğunu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin birçok bölgeye ulaşamadığını ifade etti. Öte yandan çöken bir binada bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, böylece bina çökmesi kaynaklı can kaybının 30'a yükseldiği kaydedildi. Kurban Bayramı öncesinde Kars, Erzurum, Ardahan, Çorum, Tokat ve Amasya gibi çeşitli illerden Ankara'ya gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı. Tüm Kasaplar ve Et Üreticileri Derneği Başkanı Sebahattin Bulut, burada kurbanlıklarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Bulut, kurban pazarında kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı. Kurbanlıkların kesilmesinin ardından hisselere nasıl ayrılacağı ve kesim yerlerinin püf noktalarını göstererek anlatan Bulut, kesim işinin ehli insanlara verilmesinin önemine vurgu yaptı. Şanlıurfa'da aile yapısının korunması ve çocukların zararlı içeriklerden uzak tutulması için temiz ekran hareketi kapsamında ortak basın açıklaması düzenlendi. Şanlıurfa Aile Platformu ve Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde gerçekleşen program, Cuma namazı sonrası Dergah Camii'nde yapıldı. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen açıklamada, ekranlar üzerinden yayılan kültürel yozlaşmaya karşı toplumsal duyarlılık çağrısı yapıldı. Programda şiddeti, bağımlılığı ve ahlaki yozlaşmayı normalleştiren içeriklerin toplum yapısını olumsuz etkilediği vurgulandı. Açıklamada özellikle çocuklar ve gençlerin dijital içeriklerden doğrudan etkilendiğine dikkat çekilerek daha sorumlu bir yayın anlayışı çağrısında bulunuldu. Etkinlikte konuşan Ahmet Mevlüt Balıkçı, ekranlar üzerinden kültürel emperyalizmin yayıldığını söyledi. Balıkçı, şiddetin, suçun ve mafyanın özendirildiği yapımları istemediklerini belirterek ilgili kurumları göreve davet etti. Açıklamada ayrıca Siyonist işgal rejimini destekleyen firmaların yüksek reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi. Programda konuşan Haşim Bingül ise toplumsal değerlerin aileyi ayakta tutan en güçlü zemin olduğunu belirtti. Bingül, ekranların özgür olduğu kadar toplumsal etkilerden de sorumlu olduğunu vurguladı. Açıklamanın sonunda vatandaşlar Temiz Ekran Hareketi manifestosunu sosyal medyada paylaşmaya ve harekete destek vermeye davet edildi.
1: Haberleri dinlediniz.

Destan. Durun kalabalıklar. Bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatıldılar geliyor karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirle yekun hattını afet. Alevler içinde ev, üst katında ziyafet. Durum diye bir laf var, buyurunuz size durum. Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodrum. Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem. Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Ey tepe taklak ehram, başı üstünde bina. Evde cinayet, tramvay arabasında zina. Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil. Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil. Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu. Başkentler haritası, yerde sarhoş kusmu. Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama. Çatla Sodom Gomorre, patla Bizans ve Roma. Öttür yem borusunu, öttür, öttür borazan. Bit pazarında sattık, kalkamaz artık kazan. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilaç. Serbest verem ve sıtma, mahpus gümrükte ilaç. Bülbüllere emir var, lisan öğren vak vaktan. Bahset tarih, balığın tırmandığı kabaktan. Bak, aslan hakikate İspinoz kafesinde. Tartılan vatana bak, dal tavuk kefesinde. Mezarda kan terliyor, babamın iskeleti. Ne yaptık, ne yaptılar bu kaddes emaneti? Ah, küçük o kabazlık, sefil aynalı dolap. Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.

yıllar yılı hep aynı alemde dönüp durdum. Birkaç dosta, mahbuba dilim döndükçe sordum. Hicranını sevgili vuslatına hep yordum. Özlemin kalpte volkan, vuslata gel efendim. Hicret edip dünyadan sana doğru yol alsam, Mecnun olup çöllerde yoluna baş koysam, kurtuluşu, necatı sana varmakta bulsam, bu kalp susamış sana kabul buyur efendim. Aşkı kışlığından süzüp lübbü sana adasam, sana gelen her taşa bin canla siper olsam, sevgiden ashab ashab yanıp yanıp tutuşsam, kapındaki bendeyi okşar mısın efendim?

şahit ol gül nebim, gülümseme sebebim. Sana çok yakınımdan sesleniyorum, hemen şuracıktan, yüreğimin coğrafyalarından. Yüzümde bir cennet tebessümü ve ensar serinliği, yüreğimde derin bir sevgi titreşimi. Her şeyi bir tarafa bırakarak sadece sana seslenmek istiyorum bugün. Sen olmasaydın, yürekten sevmenin ne demek olduğunu hiç öğrenmeyecektim. Zira yaptığın ilk şeydi sevgiyi ve kardeşliği hakim kılmak. İşte onun için göğsündeki kayalarla kızgın kumlar üzerinden Bilal, "Ehed" diye sevginin sesini haykırıyordu Ümeyyelere. İşte onun için Sümeyye'nin başı putlara eğilmiyordu ve şehadeti sevgiliye giden yol biliyordu. Ve dünya küçülüyordu gözlerde, Ümeyyeler küçülüyordu. Sevgisiz dünyada ise şimdi Ebabiller küçük, filler büyük gelir oldu Müslümanlara.

sen olmasaydın ey Nebi. Yüreğin binleri sevecek kadar geniş olduğunu hiç öğrenmeyecektin. Sen öylesine samimi seviyordun ki, Medine'ndeki tüm müminler galiba Resulullah en çok beni seviyor diyebiliyorlardı. Oysa şimdi ya bir grubu ya bir cemaati ya da bir topluluğu sevmeyi zor kaldırabilen küçük ve dar yürekli Müslümanlar var. Sen olmasaydın ve ashabın olmasaydı, canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü demeyi hiç öğrenmeyecektim. Ve seni anam babam sana feda olsun diyebilecek kadar içten sevmem gerektiğini. Şahit ol ey Resul. Şahit ol ki ben önce yürekten seveceğim. Dünyayı sevgisizliğe boğanlarla bir olmayacak yolu. Ebabilleri ve taşları seveceğim intifadalarda. Filler, tanklar ve Ümeyyeler gözümde küçülecek. Şahit ol ki ben, sevginin sesinin hedde saklı olduğunu bileceğim. Ve öylece haykıracağım dünyaya. Sümeyye gibi şehadeti yakamda onurla taşıyacağım. Yüreği küçük ve dar olanlara inat. Rabbimin sev dediği herkesi sevmeyi kaldırabilen kocaman bir yüreğim olacak benim. Önce yüreğimden başlayacağım işe. Önce sevgiden söz edip kutsal sevdaları kuşanacağım. Ve yüreğimin surlarında sırf kulluk ve ümmetlik bayrağı dalgalanacak. Zira bilmekteyim seni sevmenin onu sevmek olduğunu. Sana uymanın onu razı etmek olduğunu. Şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit, şahit,

0: Sakalımda ak, ayağım yalın, sarığım çözük, cübbemi atacak mıyım? Bir mahşerde bir gün kırılsın zincirlerim, özgürlüğe değil sana kavuşacak mıyım? Yeteceksen bir gün imdadıma, ne ip ne urgan sarkıt kuyuma, ene muvahhid tutunmam senden başkasına. Hangi kitap yazıyor medet başkasından senin mahkumuna? Ya tenezzül et merhameten hakir toprağıma, ya uruc edeceğim şehiden bu kuyudan sana.
1: Gaziantep ilimiz için akşam ezanı.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, onun hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.

Bir parçamız daha eksildi bugün. Her şey sanki dünde kaldı. Hafızalarımıza acıları bir bir nakşediyor dün. Bugün dünün acısını örüyor. Kendi payını alacak elbet herkes dünkü acıdan. Dünden yalnızca küllenen acılar kalacak elimizde. Ve dünün sevinçleri bugün bir göçmen kuş olup terk edecek dokunduğu yürekleri. Göçmen kuşlar bulutları dağıtan sessiz bir türküyle veda edecekler dokunduğu yüreklere. Yollar boyunca ateş ve su, kül ve kum yollar boyunca. Yollar boyunca acı ve sevinç kol kola. Denizler kucak açacak bazen umutsuz gönüllere. Dalgaların arasından binlerce yıllık sabır parıldayacak bir inci tanesinde. Sabır, bir annenin çileli yüreğini sızı olup yakacak bugün. Bak, bu evden bir anne ayrıldı dün. Yoğurduğu son hamurdan ellerini sıyırır gibi ayrıldı evinden bir anne. Tek başına dünyanın gamını sırtlanmış bir anne, işte dün buradaydı, bu evde. Köhne pencere pervasızlarından vuran rüzgarda kalbinde biriktirdiği küçücük umutlar savruluyordu evin içinde daha dün. Tırmanana değil de düzlüklerden bakana nasıl açık görünürse dağlar, ayrılırken evinden işte öyle gördü bir anne, tevekkülle dokuduğu ömrünü uzaktan. Terk edilmiş bir evin tek ziyaretçisi gibi son kez bakıp eşyalara, iç burkan bir gülümsemeyle ayrıldı evinden. Bahçedeki güllerin dikeninden eli acıyan yavrusuna sarılmak ister gibi, öyle biçare ayrıldı evinden bir anne. Kalbinde şefkat, kalbinde merhamet, kalbinde hasretle götürdüler bir anneyi dün bu evden. Sabahın ilk ışıklarında, basma perdeleri yorgun elleriyle çabucak açar gibi ayrıldı evinden bir anne.

0: Bak, bu evden de bir baba ayrıldı daha dün. Cuma namazına son dakikada olsun yetişmek için aceleyle çıkar gibi çıktı evinden. Abdest alırken yüzünden akan serin su damlaları gibi aktı sanki ruhu ebediyete. Camiye giderken kendisini nefessiz bırakan yokuşun başında son bir mola alır gibi gözü son kez olduğunu bilmeden çocuklarını arar gibi ayrıldı evinden. Özlenen bir misafir gibi karşıladı ölümü bir baba bu evde dün. Sessizce içeri buyur etti ölümü. Özlediği misafir bütün acılarını, dertlerini, kederlerini bir yanına aldı babanın. Acısız bir yokluğa çıktılar birlikte. İlkbaharın ilk leylaklarının kokusu yolcu etti babayı sessizce. Daha yeni yeni canlanan toprak ölü bedeni kucakladı şefkatle. Bütün bunlar dün oldu işte. Milyonlarca yıldız içinde bir yıldız, sabır taşı annelerin son tebessümü gibi hızla kayboldu gecenin karanlığında. Bir tek babasını özleyen çocuklar gördüler kayan yıldızları. Anneler dualarını yıldız yıldız toplayıp evlatlarının yaralı göğüslerine bıraktılar sessizce. Ölümün soğuk eli hayatın canlı yüzüne dokundu dün bu evde. Kadim bir bilgiyle sessizce akıp geçti zaman. Gece oldu, gece oldu. Sabah oldu, sabah oldu. Dün oldu.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
4: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
6: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
7: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
8: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
9: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
10: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
11: İletişim 0535 737 59 çift 0.
12: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
13: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
14: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
15: Radyo frekansınız.

Ben ilimden ayrılmışım, bir sevdaya tutulmuşum. Nasihat kar etmez bana, Resulullah'a vurulmuşum.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Seni seven her ruh uludur ya Resulallah. Gönlü, gözü onun doludur ya Resulallah. Cemalin pertevinden zerre şevk alan billah, kapının ayrılmaz kuludur ya Resulallah. Beklemez bir başka iltifat sana erenler. Semtin iltifat buğuludur ya Resulallah. Gönül gözleriyle bir kere seni görenler, onlar ruhların bir koludur ya Resulallah. Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar. İklimin kuşların yoludur ya Resulallah. Cennet yamaçları gibidir orada ufuklar. Cemalin bu ufkun tülüdür ya Resulallah. Sana ermek imanlı gönüllerin rüyası. Seni bilmeyenler ölüdür ya Resulallah. Vuslatın bu garip kıtmirin her dem hülyası. Bu benim gönlümün gülüdür ya Resulallah. Bu benim gönlümün gülüdür ya Resulallah.

yine hicranla seni andı gönül. Tende canım, ruhu revanım canan, andıkça hasretlere yandı gönül. Ne olur kıl artık vuslata şayan. Hem sevip hem ağlayan biçareyim. Kararsız, derbeder ve avareyim. Yıkılıp dökülmüş bir viraneyim. Hali hazinim tam mevsimi hazan. Güller gülse de ağlıyor hep bülbül. Bir dert küpü adeta şimdi gönül. Bilmem mümkün mü bu hale tahammül. Ruhumda ahuzar, dilimde figan. Yanıp kebap oldum, ümidim yıkma. İtab et ama ayara bırakma. Vefasız bir kulum, cürmüme bakma. Vasfı hale ne hacet, her şey ayan. Bilirsin, gayri imdad edecek yok. Gönlümü dertten azat edecek yok. Kıtmiri başka abad edecek yok. Hatırım birane, gözlerim giryan. Gel, gel vur mızrabını da kalbimi söylet. Vur ruhuma namelerini dinlet. Ve gönlüme geleceğini vaat et. Vaat et ki kalmadı dizimde derman. Vaat et ki kalmadı dizimde derman.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Kervan Yapı olarak her geçen

çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54

0: Mezarlık Yanığı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Ay doğdu üzerimize. Veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'ın davetinden. Sen güneşsin, sen aysın. Sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın ey sevgili, ey Resul. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılamayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Ay doğdu üzerimize veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
3: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil. Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Kervan FM şu an sizlerle.

Mücadelesiz kan, gözyaşı, eziyet acizdir. Ama kan, gözyaşı, eziyet mücadeleyle beraber olursa zafer getirir. Mükafatını Allah dünyada da verir.

çark edip durma öyle. Maksuda eremezsin. Yerinde kalmayınca meyveyi deremezsin. Varan sebatla vardı, gidip menzile erdi. Sen sebat etmeyince dost yüzü göremezsin. Yollar uzun ve yaman, yolcuya azık iman. İnançla gerilmezsen cennete giremezsin. Köprü yıkık, yol bozuk, elden tutan kimse yok. Hakka gönül vermezsen öteye geçemezsin. Derin dere, sarp yokuş, hak erine hepsi hoş. Hakla hemhal olmazsan yayını geremezsin. Varanlar vardı çoktan, varlığa erdi yoktan. Yok olmayınca sen huzura yüzsün.

İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki Allah'ın yaratmasına sürekli şahit olur. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki her gün ölenleri gözleriyle görür. Şaşarım ahireti ve tekrar dirilişi inkar edene ki her şeyin ilk kez yaratıldığını görür ve bilir. Şaşarım yokluk yurdu dünyayı yapıp durana ki onun uğruna gerçek varlık yurdunu terk eder, gider. Şaşarım şu insana ki bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte, bir delikle nefes almakta, bir lokmayla doymaktadır. Hazreti Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek makam istedim, tevazuda buldum. Riyaset istedim, ilimde buldum. Keramet istedim, takvada buldum. Zafer istedim, sabırda buldum. Rahat istedim, hasedi terk etmekte buldum. Şükür istedim, rızada buldum. Pişmanlık duymadan yaşamak istiyorsan, malının hakkını ver. Arkadaşlarını ihmal etme. Sözlerinle Allah'ın ve insanların eserlerini, çabalarını takdir et. Suskunluğunsa tefekkürün olsun. Maksadının gerçekleşmesi için beklentilerini küçük tutman gerekir. Birçok insan aşırı hırs sahibi olduğu için sonunda hüsrana uğrar. Taleplerini geniş tutmadan ve aşırı hırsa kapılmadan gayret gösterenlerse hedeflerine ulaşmışlardır. İnsanlarla hoş geçin. Kimseyi hakir görüp küçümseme. Çünkü herkesin aklı ve tavrı başka başkadır. Her birini kendi idrakine göre idare etmen gerekir. Hayrın nimetlerini elde ettiğin zaman fazla sevinme. Sıkıntı ve meşakkate uğradığın zaman da fazla üzülme. Çünkü her ikisi de uzun süre devam edemez.

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Şanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Tarihi mekanlarımız. Gaziantep'in sokaklarında yürürken aslında geçmişin izinden yürürsünüz. Bir sokağa dönün, karşınıza binlerce yıllık tarihi bir eser çıkar. Bazen tarihin kuytu köşelerine bir ziyaret yapacağız, bazen de şehrimize özgü minarelerden yankılanan ezan-ı şerifi takip ederek tarihi camilerin içinde zaman yolculuğuna çıkacağız. Birçok camimizi ve tarihi mekanlarımızı bu programda tanıyacağız. Recep Fidancı'nın hazırlayıp sunduğu Tarihi Mekanlarımız, Kervan FM'de. Tarihi Mekanlarımız başlıyor.
9: Selamun Aleyküm, hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri. Tarihi Mekanlarımız programıyla sizlerleyiz. Gazi şehrimizi adım adım geziyoruz. Tarihi mekanları sizlere anlatıyoruz.

kabirleri de caminin avlusunda mevcut. Tabii Nuri Mehmet Paşa Camisi Gaziantep'in önemli bir konumunda, kalabalık bir caddesi üzerinde. Karagöz Caddesi, Şehitler Caddesi diye ard arda sıralanan caddelerin hemen sağ tarafında bulunan Marif bölgesi dediğimiz, Gaziantep'lerin çoğunun da bildiği Marif bölgesinin dediğimiz tarafa da yakın bir cami. O yüzden caminin avlusunda sürekli birileri görmek mümkün. Gerek çarşıya gelmiş farklı bölgelerden gelen vatandaşların uğradığı, vakit namazlarını eda ettiği, abdest alma imkanlarını bulduğu bir cami içerisindeyiz. Caminin avlusunun büyüklüğünden bahsetmişken caminin iç kısmına da geçmeden şöyle dışarıdan baktığımız zaman gerçekten de yüksek bir cami. Özellikle de avlusunda 6-7 tane sağlam kökleriyle ve ihtişamıyla duran ağaçları da görüyoruz. Bunlar da avluda otururken serinliğin vermiş olduğu etkiyle yaz mevsiminin özellikle de sıcak günlerini hatırlatıyor. Tabii o sıcak günlerde böyle mekanlar birçok insanın uğradığı yer oluyor. Çünkü avluda rahatlıkla oturabileceğiniz, ağaçların gölgesinden faydalanabileceğiniz bir camidir Nuri Mehmet Paşa Camisi. Nuri Mehmet Paşa Camisi'nin avlusunda gezerken dediğimiz gibi abdest alma yerleri mevcut ve onun dışında bir kastel görüyoruz. Normalde Gaziantep'in tarihi camileri içerisindeki kasteller özellikle yer altında serinliğin de etkisiyle suyun buharlaşmaması açısından yer altı kısmında bulunuyordu. Ama şu an Nuri Mehmet Paşa Camisi'nin giriş kısmında zaten tek giriş noktası var. Onu da belirtmekte fayda var. Onun dışında küçük bir ara var. Orası pek kullanılmıyor ama ana giriş olarak cadde tarafına değil de iç tarafta bulunan büyük bir kısımdan içeri giriliyor ve caminin avlusu yoldan biraz daha çukurda olacak şekilde yapılmış. Girerken zaten merdivenden aşağı inerek giriyoruz. Şadırvan aynı zamanda abdest alma bölümlerinin üst tarafında bulunduğu için oradan da abdest alma ve içeride de abdest alma yerleri cami cemaat sayısının fazla olmasına rağmen yeterli olması açısından önemli bir cami. Evet, caminin tarihi hakkında inşallah size biraz bilgi aktarımında bulunacağız ve kabristandan da bahsetmek istiyorum aslında. Dediğim gibi burada 6-7 tane mezar var ve baktığımız zaman caminin hizmetinde bulunmuş, caminin çalışmalarına emek vermiş insanlar burada defnedilmiş. Caminin yapılış tarihine bakacak olursak, evet, Nuri Mehmet Paşa Camisi Şer'i Mahkeme sicilleri, malumunuz eskiden özellikle de mahkeme kayıtlarında devlet tarafından yapılan kurumlar veyahut da diğer kurumların kayıtları alınırdı. Camilerde tabii Antep'teki bütün tarihi camiler için bunu söyleyemeyiz ama bazı tarihi camilerin yapılış tarihlerini Şer'i Mahkeme sicillerinden öğreniyoruz. Ve aynı zamanda Nuri Mehmet Paşa'nın yapılış tarihini, Nuri Mehmet Paşa Camisi'nin yapılış tarihi bir fermanda da geçiyor. 1786 yılında Nuri Mehmet Paşa tarafından yapıldığı söyleniyor. Ama 1786 derken tabi minaresi ve kubbe kısmı için farklı tarihler yazılmış. Yani cami 1-2 yıllık bir süreçte yapılmış. İlk etapta minare, kubbe, cami derken böyle bir farklı dönemlerde aralarında belki aylar geçmiş, belki yıllar geçerekten 3-4 yıllık bir yapım sürecinden bahsediliyor. Tabii
cami Gaziantep savunmasında özellikle de emperyalistlerin, Fransızların Gaziantep'e yönelik yapmış olduğu saldırılarda ve bu Gazi şehrin halkının, imanlı, kuvvetli halkını bu saldırılara karşı vermiş olduğu o savunmada maalesef Nuri Mehmet Paşa Camisi de zarar görmüş. Özellikle de minare ve son cemaat kısmı.

dediğimiz bölümde bazı yıkılmalar meydana gelmiş. Tabi bu yıkılmalar daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tekrar onarılmıştır. 1954 yılında Milli Eğitim Bakanlığı da bu caminin onarımında emeği olmuş bir kurum. Ondan sonra zaten yakın tarihte de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları olmuş. 1954 yılında olma sebebi, malumunuz, o dönemde Kurtuluş Savaşı'nın olduğu dönemlerde Gaziantep'e yönelik saldırılara karşı Gazi şehirde bulunan bu imanlı halk, dediğimiz gibi. Evet, çünkü onlar gerçekten imanı için, İslam için bu millet yek vücut olup büyük bir savunma, büyük bir mücadele vermiştir. O yıkılmadan sonra da 1954 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onarılıyor. Evet, caminin taşlarından da bahsetmek gerek. Çünkü bu koca şah eseri ortaya çıkaran şey aslında taşlardır. Taşların bir araya gelmesiyle, tabirca ise taşlardan müteşekkil bir cami. Ki bu taşlardaki işçilik de camiye katılan güzelliktir. Camiye katılan mimari estetiktir aslında. Nuri Mehmet Paşa Camisi'nin taşları, evet, normalde genel olarak kullanılan taşlara baktığımız zaman siyah ve krem rengi taşlar kullanılırdı, ama Nuri Mehmet Paşa Camisi'nde biraz daha böyle bordo rengi anımsatan üçüncü bir taşla kullanılmış. Bu da özellikle caminin iç kısmına girerken dikkat çeken taşlardan birisi. Bu taşlara baktığımız zaman, tabii caminin bir bütün olarak ihtişamına baktığınız zaman, gerçekten taşların dizayn edilme şekli, taşlardaki mimariliği bir bütün olarak da görmek mümkün. Güzellik olarak görmek mümkün. Değerli dostlar, biz caminin avlusunu geziyoruz. Tabii avludan da çıkmak istemiyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel bir avlusu var. Çok serin, çok muazzam bir avlusu var. Özellikle de malumunuz, havaların ısınması ve Ramazan ayının da yaklaşmasıyla birlikte gerçekten insanın böyle vakit geçirebileceği, oturup kitap okuyabileceği ya da hiçbir şey yapmasa da böyle bir camiyi temaşa edebileceği güzel bir mekan. Biz yine de caminin iç kısmına geçeceğiz inşallah. Oradaki izlenimlerimizi de sizlere aktaracağız. Evet değerli gönül dostları, şu an Nuri Mehmet Paşa Camisi'nin içerisindeyiz. Caminin avlusundayken avlunun büyük oluşundan bahsettik. Gerçekten de içerisi avluyla orantılı olacak şekilde büyük. Tabii içerinin üst katına doğru baktığımız zaman tek parça şeklinde yapılmış ve tarihi camilerde sürekli göze çarpan girişin hemen üst tarafında önceden müezzinin kamet getirdiği, tesbihatı yaptığı bölme yapılmış. Ve cami tek kattan ibaret olduğu için bu bahsettiğimiz müezzin kısmı da biraz yüksekçe yapılmış. Minber ve mihrap kısmı dışa doğru, tabii merdivenler iç taraftan, duvarın içerisinden geçerekten yukarıya doğru çıkıyorsunuz. O yüzden özellikle de mihrap kısmı için şunu söyleyebiliriz. Duvara sıfır olduğu için dış kısım açısından yer kaplamıyor. Ve yine merkezi olması hasebiyle çarşıda bulunan, o an çarşıya alışveriş için gelen farklı bölgelerden vatandaşların da vakit namazlarında, özellikle de kadınlara yönelik yer ayrılmış olması Nuri Mehmet Paşa Camisi'nde hem caminin büyüklüğünü hem ayrıyeten bir bölme yapılması bizim de anlatmak istediğimiz büyüklüğü gösteriyor aslında. Nuri Mehmet Paşa Camisi'nin iç kısmındaki kolonları, taşları gerçekten sağlam bir izlenim veriyor insana. Ve içerideki ferahlık, aydınlık, şimdi normalde program süresince, tarihi mekanları gezdiğimiz süresince, yanlış değilsem bir ya da iki camide biraz böyle iç kısmı karanlık kalıyordu. Yani içeride herhangi bir ışık olmamasına rağmen, tabii birçok tarihi cami içerisinde yine de dışarıdan gelen pencerelerin aydınlatmasıyla içerisi aydınlanıyor. Özellikle de Nuri Mehmet Paşa Camisi çok aydınlık bir mekan şeklinde duruyor.
Nuri Mehmet Paşa Camisi'nin kolonları dediğimiz gibi sade düz şeklinde, taşlarıyla da işçilikleriyle de muazzam bir yapı. İçerideki sağlamlık ve dışarıdaki o avludan içeriği izleme, bir bütün olarak camiyi gördüğümüz zaman caminin daha da uzun süre, yıllar boyu ayakta kalacağı izlenimini veriyor. Ve Nuri Mehmet Paşa Camisi'nin minaresi de diğer tarihi camilerin tek şerafe olmasına rağmen Nuri Mehmet Paşa Camisi iki şerafeli minareye sahip. O yüzden yüksek bir minaresi var. Ve bundan dolayı cadde tarafından da baktığımız zaman hem minaresi, hem caminin kendisi, hem avlu olarak büyük bir alana yayılmış cami. Tabii biz genelde İstanbul'daki Sultanahmet Camisi olsun, yeni cami olsun, diğer böyle tarihi camilerdeki büyüklüğü Gaziantep'teki tarihi camilere kıyas ederekten düşünüyoruz. Yani acaba aynı büyüklüğü buralardaki tarihi camilerde de görebilir miyiz diye düşünüyoruz. Nuri Mehmet Paşa Camisi'nin avlusu için gerçekten Sultanahmet Camisi kadar büyük olmasa da yine de büyük bir alana sahip. İçerideki şadırvanlarıyla, kastelleriyle, kabristanıyla ve orta bölmede bulunan ağaçlarıyla büyük bir mekan. Tabii biz caminin avlusundayken kabristanı da ziyaret ettik. Oradaki metfun olanlardan birinin mezar taşında yazan bir yazı var. Çok da hoşumuza gitti. Gerçekten de insanları uyaran, insanların gaflet uykusuna dalmasına engel olan bir ihtar niteliği taşıyan bir yazı. İnşallah o yazıyı da sizlerle paylaşacağız. Daha sonra biz tabii programımızı da bitirmek için vedalaşacağız. Evet, öncelikle bulunduğumuz cami içerisinde bulunan 6-7 tane kabristan olduğunu söyledik. O bahsettiğimiz yazı da Seyda Muhammed Emin Er adında bir zatın mezar-ı şerifinin taşında hemen üst tarafında yazılmış. Besmele ile başlamışlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ey ziyaretime gelen Müslüman, sen de bir yolcusun fani alemde. Bil ki yol tuzaklı, bir hayli yaman, rehbersiz kalmayıp uy Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ta ki olup Kerim Mevlasına yar, hem mağfirete er hem de felaha ve sevin cennette ebede kadar, bir komşu olarak Habibullah'a diye güzel bir yazıyla mezar-ı şeriflerinin taşına gelen ziyaretçilerin de okuduktan sonra uyanmalarına vesile olacak. Tabii biz bütün insanlar için demiyoruz ama maalesef toplum olarak bazen gaflete dalabiliyoruz. Dünyaya gönderiliş amacımızı unutabiliyoruz. İşte böylesi mezarları da ziyaret ederekten, özellikle de bunu sürekli hale getirerekten insanın dünyadaki amacını da bilmesi güzel. Ve işin bir de cami boyutunu ziyaretleri var. Tabii biz her haftada sizleri davet ediyoruz. Gittiğimiz mekanları gelip görmenizi tavsiye ediyoruz. Bunun bir de dediğimiz gibi şöyle bir faydası var. İnsanın özüne dönmesi, maneviyat olarak kendi dünyasına dönebilmesi, dünyaya niçin gönderildiğini, bu dünyaya gönderiliş amacını anlayabilmesi ve asıl yaratıcıya, gerçek yaratıcıya, yani dünyevi hiçbir beşeri kendisine ilah kabul etmeden asıl yaratıcıya kul olabilme, Allah'a kul olabilme düşüncesini biraz daha idrak etme ve camileri sürekli hale getirip ziyaret etme vesilesi kılmak lazım. O yüzden sizleri de davet ediyoruz. Muhakkak bulunduğunuz çevrede, mahallede camiler mevcuttur. Ama gerçekten tarihi camilerin bir diğer farkı da geçmişten gelen manevi izlenimleri caminin duvarlarında, caminin atmosferinde görebilmek, hissedebilmek mümkün. Değerli dostlar, biz bu vesileyle bu haftaki durağımız olan Nuri Mehmet Paşa'da tarihi mekanlarımız programını bitireceğiz. İnşallah haftaya farklı bir mekanda görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar. Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
1: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
6: Abdullah Aslan, Doğru Haber. 10 ile 16 Mayıs Engelliler Haftası. Azim ve kararlılık engel tanımaz. Birçok engelli kardeşimizin bu konudaki gayret ve çabaları dillere destandır. Ayakları olmayıp da vakit namazlarının müdavimi olan kardeşlerimizden, kendi ve sorumluluğundaki insanların iaşesini temin için gayret eden diğer engelli insanlarımıza kadar hepsinin ortaya koyduğu çaba takdire şayandır. Unutulmamalıdır ki herkes bir engelli adayıdır. Bugün başkasının içinde olduğu imtihanı yarın bizler yaşayabiliriz. Onun için bu konudaki empati olmazsa olmazdır. Yaşadığımız şehirlerin, beldelerin herkes için yaşanabilir olması çok ama çok önemlidir. Özel insanların kıymeti, özel uygulamaların devreye sokulmasıyla ölçülür. Bu konuda özellikle mahalli ve merkezi idarelerin sorumlulukları her daim hatırlatılmalıdır. Şu imtihan dünyasında kişinin bakmakla...

0: 6 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle engelli kardeşlerimizin hayatın her alanına eşit, onurlu ve engelsiz katılımını sağlamanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha ifade etmek gerekir. Asıl engel duyarsızlıkta, ihmalde ve erişilemeyen şehirlerdedir. Erişilebilirlikse bir lütuf değil, temel bir haktır. Eğitimden istihdama, ulaşımdan sosyal hayata kadar her alanda engellerin kaldırıldığı, hakkaniyetin, merhametin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği bir ortamın oluşması için çalışmalıyız. Bu vesileyle tüm engelli bireylerimize ve fedakar ailelerine selam, muhabbet ve hürmetlerimi iletiyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Abdullah Kavan, Doğru Haber. Dil hakkını savunmak, ırkçılık mıdır? Farklı dil ve kültürel haklar gündeme getirildiğinde en sık karşılaşılan itiraz, bu taleplerin ayrımcılık sebebi olduğu yönündeki suçlamalardır. Oysa toplumsal ayrışmayı doğuran asıl unsur, bir hakkın talep edilmesi değil, o hakkın tanınmaması ve sistematik biçimde inkar edilmesidir. Hakların adil ve eşit biçimde tanınması, toplumsal barışı güçlendirirken, yok sayma ve dışlama politikaları çatışma zeminini derinleştirir. Bu durumu açıklamak için miras hukukundan verilecek basit bir örnek yeterlidir. Bir babadan kalan tarlanın miras payı kardeşlerden birine verilmediğinde ihtilaf kaçınılmaz hale gelir. Buna karşılık miras payı adalet ilkesi doğrultusunda paylaştırıldığında anlaşmazlıkların önüne geçilir. Toplumsal haklar meselesi de benzer bir mantığa dayanır. Adalet ayrılığı değil, huzur ve bütünlüğü besler. Osmanlı Devleti'nde 1876 tarihli Kanun-ı Esasi'de resmi dil Türkçedir ifadesinin yer alması, çok dilli ve çok kültürlü bir toplumsal yapı içinde yeni bir siyasal ve hukuksal tartışma alanı oluşturmuştur. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte ise bu yaklaşım daha katı bir biçimde uygulanmış, Türkçe her şeydir, diğer dillerse hiçbir şeydir anlayışı devlet politikalarına yön veren temel kabullerden biri haline gelmiştir. Bu zihniyet farklı dillerin kamusal alanda kullanımını sınırlamış ve kültürel çeşitliliği tehdit eden sonuçlar doğurmuştur. Söz konusu politikalar zamanla toplumsal gerilimleri arttırmış ve dil meselesini ülkenin en temel sorun alanlarından biri haline getirmiştir. Bir dilin varlığını savunmak veya o dilin eğitimde, kültürde ve kamusal yaşamda kullanılmasını talep etmek, başka bir dili ya da toplumsal kesimi dışlamak anlamına gelmez. Aksine bu talepler çoğulculuğun, eşit yurttaşlık ilkesinin doğal bir sonucudur. Dolayısıyla dil haklarını savunmak, ırkçılık değil, adalet ve eşitlik talebidir. Gerçek ayrımcılık, farklı dillerin varlığını inkar etmekle başlar. Kalıcı toplumsal barışsa, ancak bu farklılıkların tanınması, korunması ve hukuki güvence altına alınmasıyla mümkün olabilir. Peki çözümün temel çerçevesi nedir? Sorunun çözümü, tarihsel ve sosyolojik gerçeklikler ışığında ortak bir üst kimliğin korunmasından geçmektedir. Bu üst kimlik İslam'dır. Türkler ve Türkler, tarih boyunca bu kimlik etrafında bir arada yaşamış, ortak bir kader ve medeniyet bilinci oluşturmuştur. Bu durum yalnızca inanç birliğini değil, aynı zamanda toplumsal düzeni, hukuku ve karşılıklı sorumluluk anlayışını da kapsamıştır. Osmanlı döneminde Kürtler ve Türkler arasında aşiretler halinde yaşayan Keldaniler, Nasraniler, Rumlar ve Ermeniler Müslüman olduklarında hangi topluluk içinde İslam'ı kabul etmişlerse o topluluğun adıyla anılmışlardır. Bu da etnik kimliğin değil, İslam'ın belirleyici bir üst aidiyet olduğunu açıkça göstermektedir. Bu durum, İslam kimliğinin dil, kültür ve toplumsal aidiyetle özdeşleştiğini ortaya koymaktadır. Günümüzde yaşanan sorunların kalıcı ve adil bir çözüme kavuşturulabilmesi için, İslam'ın üst kimlik olarak sunduğu adalet, eşitlik ve kardeşlik ilkeleri esas alınmalıdır. Tarih boyunca kader birliği yapmış bu toplumların, hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahip olması sağlanmalı, toplumsal barış, karşılıklı saygı ve ortak değerler temelinde yeniden tesis edilmelidir.
2: Esma Akbalık, Doğru Haber. Ailenin yıkıldığı yerde hiçbir medeniyet ayakta kalmaz. Bir toplum önce sokaklarında değil, salonlarında çöker. Önce savaş meydanlarında değil, yemek masalarında yenilir insanlık. Bugün dünyanın en büyük trajedilerinden biri yaşanıyor. Ama kimse bunun adına felaket demiyor. Çünkü bu yıkım sessiz ilerliyor. Ne siren sesi var, ne enkaz görüntüsü. Ama her geçen gün biraz daha küçülüyor evlerimiz. Biraz daha sessizleşiyor sokaklarımız. Biraz daha ıssızlaşıyor sevgiye muhtaç yüreklerimiz. Bir zamanlar aynı yastığa baş koymanın sadakat olduğu bu çağda artık insanlar birbirine tahammül etmeyi bile yük görüyor. Ben büyüdükçe biz küçülüyor.
0: özgürlük sloganları altında fedakarlık.

0: fedakarlık öldürülüyor. Sabrın yerini tüketim, merhametin yerini bireysellik alıyor ve modern dünya bunu çağdaş ilerleme diye alkışlıyor. Bugün insanlar hiç olmadığı kadar konforlu ama hiç olmadığı kadar huzursuz. Evler lüksleşiyor fakat yuvalar yoksullaşıyor. Mutfaklar büyüyor ama aynı sofraya oturan insan sayısı azalıyor. Her odada internet var ama kimsenin birbirine söyleyecek iki cümlesi kalmıyor. Bir çocuk düşünün, babası yanında ama ona yabancı. Annesi evde ama zihni başka ekranlarda. Aynı çatının altında büyüyor ama aile sıcaklığını tanımadan yetişiyor. Aynı evde herkes online olarak yaşıyor. İşte çağımızın en büyük yetimliği budur. Anne babası hayatta olduğu halde sevgisiz büyüyen çocuklar. Bugün birçok evde televizyonun sesi var ama muhabbet yok. Kahkaha emojileri var ama gerçek tebessüm yok. Paylaşımlar var ama paylaşmak yok. Çünkü aileyi ayakta tutan şey aynı evde yaşamak değildir. Aynı kalpte yaşayabilmektir. Aynı mutluluğu hissedebilmektir. Şimdi birileri çıkıp aileyi eski bir kurum gibi göstermeye çalışıyor. Anneliği yük, evliliği gereksiz, sadakati ise çağ dışı ilan ediyorlar. Gençlere sürekli kaçmayı öğretiyorlar. Zorlanırsan terk et, sıkılırsan vazgeç, yorulursan yenisini bul. Oysa yuva dediğin şey biraz da emektir. Biraz sabır, biraz affetmek, biraz susup Allah için devam edebilmektir. Çünkü insan kusursuz olduğu için değil, merhamet ettiği için aile olabilir. Bugün en büyük yıkım ahlaksızlığın normalleşmesidir. Dijital dünyanın kirli vitrinlerinde mahremiyet lime lime edilirken insanlar bunu özgürlük sanıyor. Çocukların zihinleri, gençlerin hayalleri, kadınların iffeti, erkeklerin haya duygusu birkaç saniyelik içeriklerin arasında sessizce çalınıyor. Sonra neden mutsuzuz diye soruyoruz. Çünkü insan ruhu ekranla değil, şefkatle iyileşir. Bir annenin duası kadar huzur veren hiçbir teknoloji yoktur. Bir babanın güven veren gölgesini hiçbir sistem dolduramaz. Bir çocuğun anne diye seslenişini susturan toplumlar, yarın kendi vicdanlarının çığlığıyla baş başa kalırlar. Bugün hala kurtarabileceğimiz şeyler var. Belki yeniden aynı sofrada oturmakla başlayabiliriz. Telefonları bir kenara bırakıp birbirimizin yüzüne bakmakla, çocuklarımızı oyalamak yerine dinlemekle, eş olmayı bir sözleşme değil, bir emanet bilmekle. Çünkü güçlü toplum betonla değil, merhametle kurulur. Ve şunu asla unutmayalım. Bir milletin gerçek çöküşü sokakların değil, önce evlerin kararıp çökmesiyle başlar. Öyleyse bugün yeniden evlerimizi kurtarmanın vaktidir. Kenan Çaplık, Doğru Haber. Nekbeden Aksa tufanına hüzün. Siyonist işgalciler sistematik vahşetlerini Filistin'in tamamında uygulamaya devam ediyorlar. 1948'den beri devam eden bu Yahudi vahşeti 7 Ekim'den sonra soykırıma dönüştü. Bu vahşet bir gün, bir ay, bir yıl değil, neredeyse 100 yıldır kesintisiz bir şekilde Siyonist Yahudiler tarafından en vahşi bir şekilde sürdürülmektedir. 1948'de işgal edilmiş Filistin topraklarının %10'unda terör faaliyetlerine başlayan Yahudiler, bugün işgal edilmiş Filistin topraklarının %95'inden fazlasını gasp etmiş durumdadırlar. Bu topraklarda yaşayan Müslümanları sistematik bir katliama tabi tutan, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle bunu sürdüren işgal çetesi, şimdiye kadar yüz binlerce Filistinli Müslümanı katletti. Milyonlarca Filistinli Müslümanı yerinden etti. Neredeyse yerinden, yurdundan mülteci durumuna düşmeyen tek bir Filistinli kalmadı. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi sistematik bir saldırı olarak devam ettiren sözde Siyonist bakan, Mescid-i Aksa camisi avlusunda Siyonist paçavrasını açarak şöyle bağırıyor. Herkesi susturduk, artık bu tepeye tapınak yapma zamanı geldi diyebilmektedir. Bu aşağılık maymun, bütün Müslümanların gözünün içine bakarak herkesi susturduk diyebilmekte, necis varlığıyla ilk kıblemize baskın düzenlemekte ve bütün Müslümanlara hakaret edebilmektedir. 1917'de barbar İngilizlerin Kudüs ve çevresini işgal ederek Siyonist Yahudilere alan açmaya başlamasıyla Filistinli Müslümanlara yönelik katliam başlamış, Yahudi terör örgütleri Hagana, Irgun, Sten, İngilizlerin himayesi ve korumasıyla bu vahşeti devir almıştır. Daha sonra ABD'nin daha büyük ve kesintisiz yardımlarıyla günümüze kadar Filistin'de Müslüman katliamı çok vahşi bir şekilde sürdürülmüştür. 7 Ekim Aksa Tufanı Harekatı. İşte 100 yıldan fazladır işlenen bu vahşetlere, katliamlara, sürgünlere ve talanlara karşı bu mazlumların adeta bir çığlığı oldu. Ama ne hazindir ki Batı küfür cephesi katil Siyonistlere 100 yıldan fazladır kesintisiz ve sınırsız bir şekilde yardımlarını aksatmadan sürdürürken ve Müslümanların katliamında Siyonistlerden daha fazla bir acımasızlık sergilerken, İslam ümmetinin adeta ölü taklidi yaparak bu katliamlara ve vahşetlere seyirci kalması utanç vericidir. Hele bazı sözde İslam ülkelerinin Siyonistlerle işbirliği yapacak kadar alçalması ve zillet içerisinde Siyonist katillerin yanında yer alması gösteriyor ki, Siyonist sözde bakan herkesi susturduk diyebilmektedir. Ve pervasız bir şekilde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek buraya tapınak yapma zamanı gelmiştir diyebilmektedir. Ve susturulanların tamamı Mescid-i Aksa'yı ilk kıble olarak kabul eden aciz Müslümanlardan oluşmaktadır. Siyonist katiller, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle işledikleri zulümler, katliamlar, yerinden etmeler ve şimdi de bütün bir Filistin'i harabe haline getirmeleri o kadar normalleştirildi ki artık Müslüman çocukların açlıktan ölmesi bile biz Müslümanları harekete geçirmiyor. Sumut filoları bir umut olarak yola çıkıyor ama daha 1000 kilometre uzaklıkta işgalci katiller tarafından engelleniyor, yok ediliyor. Bir Müslüman ülke onurlu bir şekilde çıkıp da bu vahşete dur diyemiyor. Filistinli Müslümanlar için nekbe şimdiye kadar hiç durmadı. Aksa tufanından sonra ise açık bir soykırıma dönüştü. Hepimiz büyük bir utançla bu soykırımı izliyoruz. Büyük bir zillet içerisinde Siyonist işgal çetesiyle normalleşmeye çalışıyor, zulme ortak olma vebaline giriyoruz. Ümmetin az sayıda onurlu evlatları hariç bu zulüm ve soykırımın suç ortakları olarak kahhar olan Allah'a hesap vereceklerdir.
1: Medet solmaz. Doğru haber.
0: Eğitimde terazi bozulursa, Bismihi Teala, ölçme değerlendirmede taşlar bir kez daha yeniden döşeniyor. Tutar mı tutmaz mı oraya girmeyeceğim. Zaman gösterecek. Bakanlık 2 yıldır bu uygulamayı başlatmış. Galiba çoklu ölçmeyi merkezi sınavlara çekmeyi düşünüyor. Ortaokul ve liselerde yazılılar okul bazlı ve ortak sınavlarla yapılıyor. Ülke, il ve okul genelindeki bu sistem açık uçlu ve kısa cevaplı sorularla öğrenciyi daha gerçekçi ölçmeyi amaçlıyor. Dil derslerinde ise konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri esas alınıyor. Kağıt üstünde bakınca sağlam bir niyet görülüyor. Fakat mesele sistemi kurmaktan çok onu yaşatabilmekte. Asıl soru şu, her okul aynı teraziyi kullanabilecek mi? Devlet okulu başka, özel okul başka telden çalarsa bu düzen yamalı bohçaya döner. Çünkü eğitimde adalet bozulursa emek de güven de yara alır. Yıllardır lise ve üniversite girişlerinde hormonlu notlar konuşuluyor. Okul başarı puanı okul içi disiplini ön planda tutmak için getirdiydi. Çok sürmeden işin cılkı çıktı. Hayalet sınıflar, şişirilen notlar, hatta hormonlu notlar meta dönüştü. Hakkaniyetli davranan okulların suçu ne? Aynı emeğe farklı ölçü konunca çalışanın hakkı gölgede kalıyor. Okul başarı puanı da bu yüzden tartışmalı hale geldi. Popülerlik uğruna verilen yüksek notlar sistemin ayarını kaçırdı. Tamamen kaldırmak ayrı dert, olduğu gibi bırakmak ayrı dert. Bakanlık iki dere arasında kalmış durumda. Çözüm, sınavı artırmakta da, notu yok saymakta da değil. Asıl ihtiyaç, denetimi güçlü, ölçüsü ortak, öğretmeni destekleyen ve öğrenciyi ezmeden geliştiren bir sistemdir. Eğitim dostlar alışverişte görsün diye değil, hakkı teslim etmek için yapılmalıdır. Çünkü adaletin olmadığı yerde başarı da güven de uzun sürmez. Kalın, sağlıcakla.
1: Nezir Tunç, Doğru Haber. Garantör ülkeler Gazze için ne yapıyor?
0: Malum olduğu üzere 7 ay önce yani 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm el Şeyh'te resmiyet kazanan mutabakatla ABD, Türkiye, Mısır ve Katar Gazze'de ateşkes ve esir takası süreciyle ilgili garantör ülke oldular. Mutabakata göre karşılıklı tutuklu ve mahkumları serbest bırakma, Mısır sınırındaki Refah ve Kerem Şalom geçişlerinde günlük 600 tır kapasitesinde insani yardım geçişi sağlama başta olmak üzere bir dizi madde imza altına alındı. O gün bugündür Hamas tarafı tüm sıkıntılara göğüs gererek ilgili mutabakat maddelerine uymasına rağmen işgalci rejim mutabakata uymuyor. Bilakis her gün ihlal, her gün tecrit ve her gün zulümlerini daha da katmerleştiriyor. Garantör ülkelerse çaresizlermiş gibi bekliyor ve sadece sözlü bazı kınamalarla yetiniyorlar. İşgalci rejimde sözden anlamadığı için garantör ülkeleri nazarı dikkate almadan tüm dünyanın gözünün içine baka baka ihlallerine devam ediyor.
1: Garantör ülkelerle beraber tüm dünyada süreci izlemekle yetiniyor. Böylece hem Gazze'deki kahraman direniş grupları hem de onurlu Gazze halkı soykırım ve zulümlerle baş başa kalmış durumdadır. Normal şartlarda garantör ülkeler taraflar arasında imzalanan bir barış ya da ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için güvence sağlayan ülkelerdir. Garantör ülkelerin temel görevleri ise taraflar arasındaki güven eksikliğini gidermek, ihlalleri önlemek ve süreci denetlemektir. Buna göre garantör ülkeler bir barış sürecinin sigortası konumundadırlar. Gazze'de işgalci rejimin saldırıları ve katliamları devam ediyor. İstediği zaman, istediği yere hava saldırısı yapıp kadın, çoluk çocuk demeden soykırımı sürdürüyor. Siyonist işgalciler insani yardımların geçişine izin vermiyor. Her gün Gazze'ye geçmesi gereken 600 tır insani yardım yerine sembolik olarak bazı tırların geçişine izin veriliyor. Geçen tırların da çoğunluğu insani yardım değil, ticari amaçlı malzemelerdir. Ölümle pençeleşen on binlerce Gazze'li ağır hastanın başka ülkelerde tedavi görmelerine mani olunuyor. Böylece Gazze'li on binlerce hasta veya yaralı acı çeke çeke çaresizce ölümü bekliyor. Ve bunun gibi yüzlerce ihlal, insani kriz ve dünyada daha bir benzeri görülmemiş zulüm ve biçarelikler. Dolayısıyla Gazze'de insani dram en üst seviyede devam ediyor. Uluslararası toplumdan beklenen garantörlük mekanizması sadece kağıt üstünde kaldı ve imzalanan maddeleri hayata geçirmek için sahada bağlayıcı olacak bir statüye kavuşmadı. Büyük şeytan ABD, siyasi, askeri, istihbari, lojistik ve ekonomik her türlü desteği Siyonist işgal rejimine veriyor. Verdiği bu destekleri de tüm dünya kamuoyuna ilan ediyor ve işgal rejiminin kırmızı çizgileri olduğunu her platformda deklare ediyor. Bunun yanında da Gazze'de istediğini alamayan işgal rejimine can simidi olmak için sözde garantör oldu. Türkiye her fırsatta olası iki devletli çözüm sürecinde fiili garantör olma sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu vurguluyor. Bununla beraber Filistin meselesini uluslararası platformlarda gündeme getirip siyasi olarak destek veriyor. Mısır ve Katar ise esir takası ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için arabuluculuk faaliyeti ve diplomatik müzakereleri sürdürüyor. Ancak sahadaki soykırım, zulüm ve trajik durum hiç değişmedi. Kısacası garantör ülkelerin fiili olarak sahada bir karşılığı olmadı. Halkı, Müslüman ülke liderleri bu vahim tabloya ivedilikle bir hal çaresi bulmak zorundalar. Yoksa mazlum Gazze halkının ahı, İslam alemi için büyük bir felakete sebep olur.
2: Sesli makale sona erdi.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
4: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinledim.

Sabret, Kur'an rafta kalsın. Camide imamlar sussun. İsterse erkek kalmasın. Bacılarım yeter bana. Ayşelerim yeter bana.

Müslümanın çeşitleri, dervişleri, entelleri, cenneti size bıraktım. Şehit olmak yeter bana, benim kavgam yeter bana.

kovmazsın sana geleni. Kollardın hep öksüz yetimi. Ben de kapına geldim, ne olur kovma beni, ne olur kovma beni.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

Ey iman edenler! Sakın şeytanın izinden gitmeyin. Her kim şeytanın peşinden giderse bilsin ki, o kendisinden hep fena, çirkin ve meşru olmayan şeyleri yapmasını ister. Eğer Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temizleyip arındırır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

0: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: İçinizden fazilet ve imkan sahibi olanlar, akrabalara, fakirlere, Allah yolunda hicret etmiş olanlara sadaka vermeme hususunda yemin etmesinler. Affedip müsamaha göstersinler. Siz de Allah'ın sizi affedip müsamaha göstermesini arzu etmez misiniz? Allah gerçekten gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Şu kesin ki, hayasızlıktan habersiz, iffetli mümin hanımlara zina iftirası atanlar, dünyada da ahirette de lanete uğrarlar. Onlara müthiş bir azap vardır.

0: gün gelecek, dilleri, elleri ve ayakları, yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek aleyhlerinde şahitlik edecektir.
1: يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ
0: O gün Allah, onlara hak ettikleri karşılığı tam tamına verecek ve onlar da Allah'ın gerçeği açıklayan, hakkın ta kendisi olduğunu anlayacaklardır.

Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki evlere sahiplerinden izin isteyip onlara selam vermeden girmeyiniz. Böyle yapmanız sizin için daha münasiptir. Olur ki düşünür, hikmetini anlarsınız.

Şayet orada hiçbir kimse bulamazsanız, size izin verilmeden oraya girmeyiniz. Eğer size, müsait değiliz, geri dönün denirse dönün. Bu sizin için daha nezih, daha münasiptir. Allah, yaptığınız her şeyi tamamen bilir.

içinde oturulmayan fakat sizin faydalanma hakkınız bulunan evlere girmenizde mahsur yoktur. Ama hiç unutmayın ki Allah açığa vurduğunuz ve gizlediğiniz her şeyi bilir.

mümin erkeklere bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve zinadan korumalarını söyle. Bu, onlar için en uygun olan davranıştır. Allah, yaptıkları her şeyden hakkıyla haberdardır. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

Mü'min kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve günahtan korumalarını söyle. Yine söyle ki, mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler. Ziynet takılan yerlerini kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, üvey oğulları, erkek

kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar, köleler, erkeklikten kesilip kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçileri ve henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocukları dışında kimseye göstermesinler. Saklı ziynetlerine dikkat çekmek için ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz ki felaha eresiniz.

İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyelerinizden evlenmeye müsait olanları evlendirin. Eğer fakir iseler, Allah lütfu ile onların ihtiyaçlarını giderir. Çünkü Allah'ın lütfu geniştir, her şeyi hakkıyla bilir.

Evlenme imkanı bulamayanlar ise, Allah lütfu ile onların ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetli kalmaya çalışsınlar. Eliniz altındaki köle ve cariyelerinizden mükâtebe yapmak isteyenler olursa ve siz de onlarda liyakat görürseniz, mükâtebe yapınız. Allah'ın size ihsan ettiği maldan siz de onlara veriniz. Mecburi hizmet bedellerini ödemelerine yardım ediniz. Dünya hayatının geçici metaını elde etmek için sakın cariyelerinizi, hele iffetli olmak isterlerse fuhşa zorlamayın. Her kim onları fuhşa zorlarsa bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah kendileri hakkında gafurdur, rahimdir.

Muhakkak ki size dinin hükümlerini açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerin hallerinden misaller ve Allah'a karşı gelmekten sakınacaklar için bir takım öğütler indirdik.

0: Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, tıpkı içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. Lamba bir sırça cam içinde, o sırçada sanki parlayan incimsi bir yıldız. Bu lamba, doğuya veya batıya mensup olmayan, kutlu, pek bereketli bir zeytin ağacından tutuşturulur. Bu öyle bereketli bir ağaç ki, neredeyse ateş değmeden de yağ ışık verir. Işığı pırıl pırıldır. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Gerçeği anlamaları için insanlara böyle temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.
1: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ

O nura, Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde, mescitlerde kavuşulur. Oralarda sabah akşam onun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler vardır ki, ne ticaretler, ne alışverişler, onları Allah'ı zikretmekten, namazı hakkıyla ifa etmekten, zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetten, halden hale döneceği, altüst olacağı bir günden endişe ederler.

Allah Teala onlara yaptıklarına karşılık en güzel mükafatı verecek, onların mükafatlarını kendi lütfundan arttıracaktır. Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.

Dini inkar edenlere gelince, onların işleri düz, ıssız bir çöldeki serap gibidir ki, susuyan onu su zanneder. Nihayet onun yanına varınca, su namına hiçbir şey bulamaz. Fakat Allah'ı bulur. O da onun hesabını tam tamına görür. Zira Allah hesabı pek çabuk görür.

Yahut o kâfirlerin duygu, düşünce ve davranışları derin bir denizdeki yoğun karanlıklara benzer. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de koyu bulut, üst üste binmiş karanlıklar. İçinde bulunan insan elini uzatsa neredeyse kendi elini bile göremiyor. Öyle ya, Allah birine nur vermezse artık onun hiçbir nuru olamaz.

0: قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: Baksana, göklerde olan, yerde olan herkes, kanatlarını çırparak uçan dizi dizi kuşlar hep Allah'ı tesbih ederler. Onlardan her biri kendi duasını ve tesbihini pek iyi bellemiştir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
1: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Bütün işler O'na götürülür. Hüküm O'nun kapısından çıkar.

Baksana, Allah bulutları sevk ediyor, sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunların arasından yağmur çıkıyor. O, gökten, oradaki dağlar büyüklüğünde bulutlardan dolu indirir de, onunla dilediğini vurur, dilediğini de ondan korur. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı, neredeyse gözleri alıverecek.

Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştürüyor. Sürelerini uzatıp kısaltıyor. Elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır.

Allah her canlıyı sudan yarattı. Kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Gerçekten biz hükümlerimizi açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola hidayet eder.

Çünkü niceleri, biz Allah'a ve Resulüne inandık ve itaat ettik derler de, sonra onlardan bir kısmı buna rağmen geri dönerler. İşte bunlar mümin değildirler.

0: aralarında hükmetmesi için Allah'ın ve Resulünün hükmüne davet edildiklerinde, bir de bakarsın onlardan bir kısmı yüz çeviriyor.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Ama hüküm kendilerinden yana gözükmeye görsün, tam bir itaat içinde koşa koşa gelirler.

Sahi, kalplerinde bir inkar hastalığı mı var bunların? Yoksa imanda şüpheye mi düştüler? Yahut Allah'ın ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık yapacağından mı endişe ediyorlar? Doğrusu asıl zalimler, hem de kendi kendilerine haksızlık edenler, onların ta kendileridir.

Haklarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Resulüne davet edilen müminlerin söyledikleri tek söz, hay hay, baş üstüne demek olmuştur. İşte felaha erenler onlar olacaklardır.

Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'ı tazim edip ona karşı gelmekten sakınırsa, işte ebedi başarı ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır.

Senin kendilerine emretmen halinde hicret edeceklerine veya savaşa çıkacaklarına dair var güçleriyle yemin billah ettiler. De ki, yemine ne hacet, yemin etmeyin, sizden istenen makul bir itaattir. Elbette Allah, yaptığınız ve yapacağınız her şeyi bilir.

De ki, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer sırtınızı dönerseniz bilin ki, peygamber kendi görevinden, siz de kendi yükümlülüğünüzden sorumlu olursunuz. Ama ona itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Yoksa peygamberin görevi, açıkça tebliğ etmekten başka bir şey değildir.

0: Allah, içinizden iman edip, makbul ve güzel işler işleyenlere kesin olarak vaat buyurur ki, daha önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi, kendilerini de hakim kılacak, kendileri için beğenip seçtiği İslam dinini tatbik etme gücü verecek ve yaşadıkları korkulu dönemin arkasından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar yalnız bana ibadet edip hiçbir şeyi bana şerik yapmazlar. Artık bundan sonra kim küfrana saparsa, işte onlar yoldan çıkıp Allah'a karşı gelmiş olurlar.
1: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Öyleyse ey müminler, siz namazı hakkıyla ifa etmeye devam edin, zekatı verin, peygambere itaat edin ki merhamete nail olasınız.

İnkar edenlerin dünyada Allah'ın hükmünden kaçıp kurtulacaklarını sakın zannetme. Onların varacakları yer ateştir. Gerçekten ne kötü bir sondur bu.

Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan köle ve hizmetçileriniz ile içinizden henüz buluğa ermemiş çocuklarınız, odanıza girmek için şu üç vakitte sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle vakti istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve bir de yatsı namazından sonra. İşte bu üç vakit, mahremiyet vakitlerinizdir. Ama bunların dışında, izinsiz girmelerinde, sizin için de, onlar için de bir mahsur yoktur. Çünkü sizin, birbirinizin yanına girip çıkmanız kaçınılmazdır. İşte Allah, size ayetlerini böylece açıklar. Gerçekten Allah, alim ve hakimdir. Her şeyi bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Çocuklarınız buluğa erdiklerinde ise, kendilerinden büyük olanları nasıl izin istiyorlardı ise, odanıza girmek için her vakitte izin istesinler. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklar. Çünkü Allah her şeyi bilir, her hükmü yerinde açıklar.

Evlenme arzu ve ümidi kalmamış olan ihtiyar kadınların ziynet yerlerini teşhir etmeksizin dış giysilerini çıkarmaları günah değildir. Bununla beraber sakınmaları kendileri yönünden daha iyidir. Allah her şeyi işitir, gizli aşikar her şeyi bilir.

Görme özürlü, topal veya hasta gibi özürlülerin, sizin evlerinizden yemek yemelerinde mahsur olmadığı gibi, sizin de eşlerinize yahut çocuklarınıza ait evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden yahut anahtarları size bırakılıp sahip çıkmanız istenen yerlerden veya arkadaşlarınızın evlerinden yemek yemenizde mahsur yoktur. İster toplu, ister ayrı ayrı yemenizde de sakınca yoktur. Evlerinize girdiğiniz zaman Allah katından kutlu, feyizli ve bereketli bir iyi dilek temennisi olarak birbirinize selam verin. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Umulur ki düşünüp hikmetini anlarsınız.

Gerçek müminler ancak öyle kimselerdir ki, Allah'a ve Resulüne bütün kalpleriyle iman etmiş olup, bütün toplumu ilgilendiren meseleleri görüşmek üzere, onun yanında bulundukları vakit, ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Senden izin isteyenler, hakikaten Allah'a ve Resulüne gerçekten iman edenlerdir. Öyleyse, bazı işler için senden izin istedikleri zaman, sen de onlardan dilediğin kimselere izin ver ve onlar için Allah'tan af dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.

Resulullah'ın sizi çağırmasını, sizin birbirinizi davet etmenizle bir tutmayın. Allah, elbette sizden, birbirini siper edinerek sıvışıp gidenleri bilir. Öyleyse peygamberin emrine aykırı hareket edenler, başlarına dünyada bir bela gelmesinden, yahut ahirette gayet acı bir azap gelmesinden korkup çekinsinler.

0: Dikkat edin, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O şu anda içinde bulunduğunuz durumu da pek iyi biliyor. İnsanların kendi huzuruna götürülecekleri büyük duruşma günü, yapmış oldukları şeyleri tek tek kendilerine bildirip karşılığını verecektir. Allah her şeyi pek iyi bilir. Furkan Suresi 77 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihî liyekûne lil'âlemîne nezîrâ.
0: Hayır ve bereketi ne muazzamdır o zatın ki, bütün ins ve cinni uyarsın diye, o has kuluna, doğruyu eğriden ayıran Furkan'ı indirdi.
1: اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ

Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. O asla evlat edinmedi. Hakimiyette hiçbir ortağı olmadı. Her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen O'dur.

Böyleyken müşrikler Allah'tan başka bir takım tanrılar edindiler ki hiçbir şey yaratmaya güçleri yetmez. Üstelik kendileri başkası tarafından yaratılırlar. Başlarına gelen zararı savamaz, kendileri için fayda celbedemezler. Öldürmeye de diriltmeye de ölümden sonra tekrar diriltmeye de güçleri yetmez.

Kâfirler, Kur'an onun uydurduğu bir yalan olup, bu hususta başkaları da kendisine yardımcı olmuşlardır, diye iddia ettiler. Onlar böylece kesin bir yalan söyleyip zulmettiler.

Ayrıca onun söyledikleri kendisi için yazdırtmış olduğu ve sabah akşam kendisine dikte ettirilen önceki nesillerin efsanelerinden başka bir şey değildir, dediler.

De ki, onu göklerdeki ve yerdeki bütün sırları bilen Yüce Allah indirdi. O gerçekten gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Yine, ne oluyor bu peygambere? Böyle peygamber mi olur? Yemek yiyor, çarşı pazarda dolaşıyor. Bari yanında heybetli bir melek olsaydı da, etrafındaki insanları korkutup uyarıda bulunsaydı.

0: Yahut kendisine bir hazine verilse, yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Hasılı, o zalimler, doğrusu siz sadece büyülenmiş bir adamın peşine düşmüşsünüz, dediler.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: İşte bak, senin hakkında nasıl tutarsız misaller getiriyorlar. Doğrusu onlar saptılar. Artık asla yol bulamazlar.

0: Hayır ve bereketi ne muazzamdır o zatın ki, dilediği takdirde senin için bundan daha iyisini, içinden ırmaklar akan cennetleri verir. Senin için orada saraylar yaptırır.
1: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا
0: Ayrıca onlar, kıyameti de yalan saydılar. Kıyameti yalanlayana ise, biz alevli bir ateş hazırladık.
1: اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا
0: Bu ateş onlara daha uzaktan gözükünce, onun öfkesinden gürlediğini ve korkunç homurtusunu işitirler.

0: Elleri boyunlarına kelepçelenmiş, ayakları bukağılı olarak cehennemin daracık bir yerine tıkılınca, orada yok olmak için can atarlar.
1: لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا
0: Kendilerine, bugün bir kere değil, defalarca dövünüp durun, ölümü isteyin denilecek.
1: قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ

De ki, bu mu iyi, yoksa takva ehline vaad olunan ebedi cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve pek güzel bir akibettir.

Orada arzu ettikleri her şey bulunacak. Hem ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Rabbinin üzerine aldığı ve müminlerce hep istenen bir vaadidir.

Gün gelir, Allah müşriklerle, onların Allah'tan başka ibadet ettikleri putlarını diriltip, bir araya toplar ve şöyle buyurur. Siz mi saptırdınız bu kullarımı, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar?

Onlar şöyle cevap verirler. Sübhansın, yüceler yücesisin. Senden başka veli edinmeyi düşünmek bize yaraşan şey değildir. Ne var ki sen onları ve babalarını nimetlerine mazhar edip ömür vererek yaşatınca onlar seni anmayı unuttular ve helake müstahak bir güruh haline geldiler.

İşte gördünüz ah, denir o müşriklere. Taptığınız nesneler söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne bu azabı uzaklaştırabilir, ne de yardım temin edebilirsiniz. İşte ey bütün insanlar, bilin ki içinizden kim bu şirk koşma zulmünü işlerse, ona büyük bir azap tattıracağız.''

Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de yemek yer, çarşılarda ihtiyaçlarını temin ederlerdi. Böylece sizi birbirinizle imtihan ediyoruz. Bakalım buna sabredecek misiniz, sabredemeyecek misiniz? Rabbin zaten her şeyi görmektedir.

0: 18. cüzün 3. ve 4. hizmini dinlediniz.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali sona erdi.

Sökerken şafak vurulmak denizlerde. Şehadet mi bir fahri, bir çetin, gencecik Muhammed Furkan ve Gazze yolunda İbrahim ve Cengizler. Mavi Marmara adı şehadet yolculuğu, dönmek kefenle memlekete, İstanbul'a, Diyarbakır'a. Diriltmek gönüllerde şehadet sevdasını. Bir Ali Haydar, bir Fahri, Çetin ve Necdet.

Savunan Adam. Tarihin eline verdiği mührü, davası uğruna kullanan adam. Kim ne derse desin fütur etmeyiz. Seni seviyoruz savunan adam. Mühürlü gözleri görmediğinden, sandıkları gibi sanılan adam. Yarınlar farkında, tarih farkında. Seni seviyoruz savunan adam. Mağdurun, mazlumun gözünde ışık, sebepsiz dertlere salınan adam. Zulme uğratılmış şüheda ile seni seviyoruz savunan adam. Öksüzün yanında çaresize dost, her zaman hayır ile anılan adam. Yalnız değilsin. İşte milyonlar, seni seviyoruz savunan adam. Gergef gergef çile, çile yumağı, yalınız Allah'a sığınan adam. Çileyle yoğrulmuş bizler, hepimiz seni seviyoruz savunan adam.

desinler diye. Şu insan denilen iki cinsiyet, bazen şeytan ile kurar ünsiyet, namus, şeref, haya, edep, haysiyet, ne bulursa harcar desinler diye. Kimi var öyle bir süsler ki sözü, Allah derken bile reklamda gözü. 40 yılda bir kollar iki öksüzü, ne cömert bir insan desinler diye. Kimi iffetini koyar masaya, sattıkça doldurur çelik kasaya. Bir maymuncuk bulur her tür yasaya, ne akıllı insan desinler diye. Kimi şuur altı cinsel özürlü, dürüst evliliğe kalbi mühürlü, kolyesi boynundan çıkmaz bir türlü, ne çapkın bir erkek desinler diye. Kimi var modanın dümen suyunda, teşhir hastalığı vardır huyunda, kimlik arar durur etek boyunda, ne modern bir kadın desinler diye. Kimi 45'ini devirmiş çoktan, bütçe delik deşik anlamaz yoktan, kaşları kemandır, kirpikler oktan, aman ne hoş kadın desinler diye. Kimi yaşlandıkça isyankar olur, yılda bir çareyi neşterde bulur, 60'lık cildini gerdirir durur, hala güzel kadın desinler diye. Kimi 5 yıldızlı salon züppesi, eğildikçe yer süpürür cübbesi, kopacak gibidir o kalın sesi, ne nazik bir insan desinler diye. Kimi gönül vermiş güya bilime, beyni muhaliftir aklı selime, ezberlemiş birkaç yaban kelime, ne kültürlü insan desinler diye. Kimi şöhret yapar ilim vesile, Allah rızasını düşünmez bile, tepeden bakar ki cümle cahile, ne alim bir insan desinler diye. Kimi iflas etmiş ahlaktan yana, politik virüsler karışmış kana, ihanet vız gelir hatta vatana, siyaset cambazı desinler diye. Kimi kıyameti almaz nazara, razı olmaz taştan normal mezara, mermer ısmarlatır türlü pazara, ne büyük adammış desinler diye. Daha kimler var ki saymakla bitmez, hiçbirine doğru kelam kâr etmez, gaflet kapısından ölse de gitmez, son nefeste bile desinler diye.

Belki size sizden daha yakın bir yerde hakla çarpan kalbinizin her atışındayız. Çünkü Kervan FM yüreğinizin sedası.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.

Çöllerdeki kum taneleri, ne kadar bahtiyarsınız. Kainatın sultanıyla beraber çöllerde yaşadınız. Yeşilliğiyle mi, serinliğiyle mi övünsün ormanlar? Siz çöllerde en nadide gülü kopladınız.

Cenneti dahi aramazdı kimse onun yanında. Hangi yaratılan huzurludur ondan uzakta? Kainatın sultanıdır, çölleri de çevirdi bahara. Onsuz güneş bile kalırdı zifiri karanlıkta. Senin yaşadığın çöller saadettedir. Seni gören her kum taneleri hala zikirdedir.

bir daha mümkün mü sensizken alsınlar lezzeti? Cennete bile götürsen, sürgünde hissedecekler kendini. Senin yaşadığın çöllerde kum tanesi ben olaydım. Çöl rüzgarıyla Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e savrulaydım. Neferin olamadım, hiç olmazsa kum tanesi olaydım. O nebinin ihtişamıyla duruşuna bakaydım. O gittiği günden beri ağlar, ağlar her kum taneleri. Çöl rüzgarı savururken bir ileri, bir geri. Çölün cehennem sıcağı yakmazken onları, onun hasretiyle yanar kavrulur her kum.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin.

Sen gittin, hayatını öbür ucunda bıraktın beni. Issızlaştı şehir. Yetim kaldı şarkılar. Sen gittin, ummanımı besleyen dereler gitti. Enlemler, oylanlar, ülkeler gitti. Şaşırdı yönleri, güney ve kuzey. Demirden kavilik, yelden hafiflik. Savaşlar, barışlar, gülüşler gitti. Sen gittin, aşımın hamuru gitti. Sen gittin, yapımın çamuru gitti. Sen gittin, Nisan'ın yağmuru gitti. Sen gittin, dünyanın uğuru gitti. Söylesene ağzımın tadı mı kalır? Hangi beyaz keyif çatar çayında? Sen gittin, aralandı sahte dünyam yokluğa. Bir yağ vermez çıkrık kolu hatırım. Sen içimde büyüdükçe ben küçülüyorum. Adını kazıyamadı sana. Nar tadında, kar suyunda. Sen gittin, servetin gitti. Sen gittin, izzetin gitti. Sen gittin, saadetin gitti. Yıkılmış bir hisar kaldı tevarüz. Bulutlara kan karıştı ardından. Sen gittin, sen gittin, örtüm gitti. Açıktayım öpürüyorum. Muhteşem rüzgarlar dağımı yaklar. Tüm yangınlar beni yakar ilk önce. Tipi bir yandan, boran bir yandan biler dişi. Bende kalan en son yanını ister. Sen gittin, elim gitti. Sen gittin, kolum gitti. Sen gittin, dilim gitti. Sen gittin, gülüm gitti. Baştan sona diken doldu gülistan. Yedi veren suya saldı ıtrını. Kırağa düştü bülbüllerin sesini. Akreplere kaldı bütün türküler. Sen gittin, kala kaldım tam tak. Zenginliğim eteğinle sürüldü. Bir yığın suç zillet bastı hanemi. Ateşten gömlek giydim. Şerbet içtim kızımca. Tacirlere bayram oldu gidişim.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan Efendim 93.7 93.7

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin. Taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

alıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan, Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberlerdi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed.

Hasret gururla savaşta. Gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi, bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği, bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu, cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Ebva'da yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu gündeki ölüm tatlıydı. Yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Nat'ını garip yazsın, mevlidini Süleymanlar, sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanları Davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

mücadele açısından zindanın karanlığı meyve yetiştiren tohumları gizleyen toprağa benzer. Her birinizi dışarıya çıktığınızda Nur Dağı'ndaki küçücük Hira mağarasında peygamberden ders almış kimseler olarak görmek isteriz.

Ey şehit Ubeydullah, şehadetin kutludur. Yolun Muhammed'in yolu, can Hüseyin'in yoludur. Mekanın cennet, firdevs cennetler yurdudur. Selam sana kıyam gülü, selam sana ey